0: Sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, özellikle gençler, genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, bu genç neslin eğittiği yetişkinler ve genç nesli yetiştiren yetişkinler. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyaya hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Size başka bir dünyanın ufacık değişikliklerle mümkün olduğunu göstermeye çalışan programdasınız. Bugünkü konumuz aslında daha teknik bir konu, bambaşka bir konu. Nedir Gamzacığım konumuz?
1: Yurt dışına gitmek. Nasıl
0: yurt
1: gidebiliriz?
0: Çok güzel. İkimiz de öğretmeniz biliyorsunuz ki ve farklı alanlarda öğretmeniz. Bize sık sık sorulan bir soru var. Nasıl yurt dışında eğitim alabiliriz? Nasıl bağlantılar kurabiliriz? Yurt dışında nasıl çalışırız? Nasıl staj yaparız? Mümkün mü yurt dışına gitmek? Şöyle böyle ne kadar maddi desteğe ihtiyacımız var? Ne yapılır, ne yapılmaz? Bugün bu konuya bakacağız. Ben kendim de yurt dışında okudum, burada da okudum. Ama aslında kolaylıkla gidilebiliyor. Öyle gözünüzde büyüttüğünüz gibi bir şey değil. Tabii

0: ki bu sizin araştırmanıza, yeteneğinize ve ne kadar hazır olduğunuza, yani hazır bulunuşluğunuza da bağlı. Birazcık da böyle projelerde falan sizin CV'nizin de, gençler daha bir şey yapmadık sanıyorsunuz ama aslında sizin de bir CV'niz var, biliyor muydunuz bunu?
1: Evet.
0: Bugün bunları konuşacağız. Yurt dışına nasıl gideriz kısacası konumuz. Hadi bakalım başlıyoruz. Evet. Gamze'cim, yurt dışına gittin mi sen?
1: Ben gittim, evet.
0: Nereye gittin Gamze?
1: İtalya'ya gittim, İspanya'ya gittim.
0: Gördüğünüz gibi Gamze sanat öğretmeni olduğu için illa böyle heykelli meykelli, böyle binalı binalı, mimarili falanlı filanlı ülkeleri seçmiş kendine. Ben de pek çok yerde bulundum. Herhalde işte Almanya deyince böyle akademik, evet akademik ya. Ve Çek Cumhuriyeti'nde sahne sanatları okudum. Aa, Çekya oldu adı değil mi şimdi?
1: Çekya.
0: İşte farklı yerlerde de bulundum. Genel olarak Avrupa'da farklı yerlerde. Ve buraların eğitim koşullarıyla alakalı fikirlerim var. Amerika ile de arkadaşlarımızdan dolayı fikirlerimiz var zannedersem. Ama bugün size şunu anlatmayacağız. Bakın, Amerika'ya gitmek için şu kuruma başvurun ya da böyle böyle bir şey,
1: böyle bir şey değil.
0: Genel olarak yapılması gereken şeylerden bahsedeceğim. Zaten siz diğer kısmını internetten iki kelime yazsanız, Amerika'da okumak yazsanız zaten bir sürü site çıkacaktır. Bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben biraz daha kişiselleştirilmiş olarak kendimize nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmalıyız, bunları anlatacağım size.
1: Özellikle bu yeni neslin çok güzel bir özelliği var. Sınırlarının varlığına inanmıyorlar, sınırların olduğunun. O yüzden de hayatlarını başka ülkelerde sürmek istiyorlar. Bu çok güzel bir şey bence. Çünkü biz çok böyle değildik. Birazcık kendimiz bu sınırları aştık diye düşünüyorum. Kendimizden önce kendi ailelerimiz vesaire bu konuda birazcık daha sınırlı bir düşünceye sahiplerdi. Peki neden yurt dışına çıkmak istiyorsunuz? Yani neden çıkmak istiyor gençler, genç nesil?
0: Ya bunun çok böyle temel cevapları da oluyor. İşte daha fazla para kazanmak istiyoruz. Orada işte şartlar daha iyi. Taşı toprağı altındanmış. Bir zamanlar İstanbul'a göç olduğunda herkes İstanbul'un taşı toprağı altındanmış falan diyor. Şimdi de yurt dışında böyle bir şey oldu. Evet, daha iyi imkanlar olduğu doğru. Ama neden gitmek istediğinizi gerçekten çok iyi belirlemeniz lazım. Daha iyi eğitim almak, daha doğru bir networking dediğimiz yararlı çevre geliştirmek, ufkumuzu açmak, bazı alanlarda daha fazla teknik yeterliliğe imkanı ulaşabilmek. Genelde bunlardan dolayı herhalde gitmek istiyoruz.
1: Peki, sebep sadece burada mutsuz olmamızsa önce bunun sebebini de çözmemiz gerekiyor değil mi?
0: Evet. Ya bu çok doğru bir soru. Şimdi bana pek çok şikayetle gelen öğrenciler oluyor. İşte burada olmuyor, sanki işte okulu kazanacağım da ne olacak? İş bulamayacağım ki, mutsuzum, ailem çok baskı yapıyor ya da toplum şöyle. Yani bir sürü yerli yersiz bir sürü şikayet oluyor. Birincisi, dostlar, Romalılar, kardeşlerim, maalesef yani bunun sebebi sadece bir şeylerden bunaldığımız olmamalı. Öncelikle neden gidiyoruz biz?
1: Bunun sebebini kendimize sormamız.
0: Orada kendimizi geliştirmek için gidiyoruz ya da daha alanımızı genişletmek için gidiyoruz. Siz burada mutsuzsunuz diye gitmeye lütfen çalışmayın. Çünkü pek çok bu konuyla alakalı atasözü vardır. Uygun alanını bulmaya çalışıyorum ama nereye giderseniz gidin, kendi yüreğiniz sizle ve hangi tahta oturursanız oturun, yine oturduğunuz kendi sırtınız. Kendi sırtınıza yaslanacaksınız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden öncelikle iç bunalımlarımızı biraz çözmemiz ve olaya biraz daha gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor ve adımlar atmamız gerekiyor. Kısa bir aradan sonra bu adımları konuşacağız.
1: Evet.
0: O arada bu konuyla alakalı sorularınız varsa bize yazın lütfen.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Tamam, kısa bir ara veriyoruz, sonra buradayız.

0: Evet, Radyo Light'tayız. Değerli gençler, başka bir dünyadayız. Ve neyi konuşuyoruz? Başka bir dünyaya gitmeyi. Herkes yurt dışına gitmeye çalışıyor, bunu konuşuyoruz.
1: Herkes kaçmaya çalışıyor.
0: Yok yok. Uzun süredir öğrencilerimin bana yönelttiği bir soru. Biz yurt dışında nasıl okuruz? Bunun tabii ki pek çok yolu var. Ama dedik ki öncelikle neden yurt dışına gitmek istediğinizi iyi belirleyin. Çünkü sadece kendi içsel sıkıntınızdan, bunalımınızdan dolayıysa ya da baskı altında hissettiğiniz için falansa oraya gittiğinizde de çözülmemiş problemleriniz sizle birlikte geri gelecek.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden bunun daha realistik, yani daha gerçekçi bir zemine oturması lazım. Öncelikle bundan bahsettik. Bir şey soracaktın galiba, ben kestim demin Gamzacığım.
1: Yani yurt dışında nasıl okuyabiliriz?
0: Güzel, tamam, peki. Evet. Doğrudan konuya girelim, çok fazla laf kalabalığı yapmadan. Birincisi, bunun için başvurularda size gerekli bazı belgeler var tabii ki de. Nasıl gidebilirsiniz? Pek çok yolu var. Erasmus'u ya da değişim programlarını, şimdi hepsini tek tek saymayayım, biliyorsunuzdur. Eğer okuyorsanız liselerde bile değişim programları var. Ayrıca üniversitelerde değişim programları var. Bunun ayrıca yüksek lisansta olanları var. Ve bunları araştırmanız gerekiyor. Tabii ben şu an her ülke için tek tek hepsine değinemeyeceğim. Ama en böyle basit şekilde Erasmus'la giden çok kişi oluyor sanırım. Bu Avrupa Birliği'nin bir öğrenci değiştirme programıdır. Size belirli bir ölçüde burs sağlar.
1: Okullarınızın anlaşmalı olduğu ülkeler var olabilir. Bunları da tercih ediyor olabilirsiniz.
0: O yüzden okulunuzun uluslararası ofisi varsa bu kişilere başvurabilirsiniz. Böyle koordinatörleri varsa bu kişilerle görüşün. Size daha detaylı bilgi vereceklerdir. Onun haricinde burada üniversiteyi kazandığınız zaman belirli belgeleri tamamlayıp yurt dışındaki okullara başvurabilirsiniz. Almanya mesela devlet okullarına da yurt dışından alıyor. Her ülkenin yurt dışından gelen öğrenciler için belirli bir kontenjanı var.
1: Evet.
0: Tabii bunun için sizin bir CV oluşturmanız, bir motivasyon mektubu yazmanız falan gerekiyor. CV'nizi de oluştururken özellikle okulda yaptığınız etkinlikleri...
1: Bunlar çok önemli, projeler.
0: Evet, profesyonel bir şekilde anlatabilmeniz lazım.
1: Sunum şeklinde olabilir, bu şekilde hazırlayabilirsiniz.
0: Hangi okula başvurmak istediğinize bağlı olarak bir portfolyonuzun, kendinizi anlattığınız CV'nizin vesaire olması lazım. Çünkü yurt dışındaki çoğu okul buradaki gibi merkezi değil. Yani biz burada bir sınava giriyoruz, ondan sonra oraya göre yerleştiriliyoruz. Güzel sanatlar yetenekli alıyor, tamam, onlar birazcık ayrı ama yurt dışında sizin tek tek bütün üniversitelere başvurmanız gerekiyor. Ve hepsinin başvuru tarihleri farklı, hepsinin devlet üniversitelerinin aynı ücretleri ama diğer üniversitelerin hepsinin ücretleri farklı. Ayrıca beklentileri de farklı. Dolayısıyla spesifik olarak ne okumak istediğinize, nerede okumak istediğinize karar verip oradaki üniversiteleri, oradaki liseleri, oradaki enstitüleri, yani yüksek lisans içinde, doktora içinde bu imkanları araştırmanız gerekiyor. Ama öncelikle şunu söylüyorum, CV'nizde sadece okuduğunuz okul değil, sosyal etkinlikleriniz, dahil olduğunuz sosyal etkinlik kurumları, her şey olabilir. Yelkencilik kulübü olur, ne bileyim şimdi özel isim vermeyeyim ama okulunuzun fotoğraf kulübünde miydiniz, moda tasarım kulübünde
1: kitap
0: miydiniz,
1: kitap okuma gruplarında
0: mıydınız? Her şey, aklınıza gelmeyecek, sizin basit gördüğünüz, belki haftada sadece bir saatinizi ayırdığınız felsefe kulübü, her şey,
1: ilgilendiğiniz spor alanları,
0: her şeyi yazmalısınız. Çünkü
1: aldığınız eğitimlerle ilgili her
0: sizi
1: şey.
0: Sizi bir adım öteye taşıyacak olan şey normal bir şekilde liseyi, üniversiteyi okumuş olmanız değil, daha çok ne gibi sosyal çevrelerde, ne gibi sosyal projelerde bulunduğunuz ve kendinizi nasıl daha çok geliştirdiğiniz. Çünkü bu şekilde sizin yöneliminizi anlıyorlar.
1: İlgi alanlarınızın çok olması avantaj olmuş oluyor sizin için yani.
0: Tabii ki, her zaman, her zaman.
1: Peki yabancı dil yurt dışında okurken sorunlar çıkabiliyor mu? Ne gibi sorunlar oluyor?
0: Yabancı dille alakalı çok soru geliyor bana. Bu ne okuyacağınızla alakalı Gamzeciğim. Hı. Bazı okullarda A2 düzeyinde sadece bilmeniz yeterli. Bazı özel üniversiteler, eğer üniversiteden bahsediyorsak, hiç yabancı dil bilgisi olmadan alıyor ve o sırada size bir hazırlık okulu sunuyor. Orada kendileri öğretiyorlar. Hı hı. Devlet okullarında A2 düzeyinde bilmeniz gerekiyor. Sonra borçlu olarak gidiyorsunuz. Borçludan kasıt, A2'yi tamamlayıp belgenizi alıp gidiyorsunuz. Size bir yıl süre veriliyor ve bir yıl içinde B2'yi tamamlamanız ya da O okul süresi boyunca artık 3 yıl, 4 yıl ne okuyacaksanız ona bağlı olarak C2 düzeyini tamamlamanız gerekiyor. Oradan diplomanızı almak için o yıllar boyunca onların istediği seviyeyi tamamlamak zorundasınız. Eğer tamamlayamazsanız, ki bu mümkün değil, çünkü o ülkedesiniz ve size her türlü sürekli kursu sağlıyorlar.
1: Dile maruz kalmış oluyorsunuz.
0: Yani evet, dile maruz kalmış oluyorsunuz. Mümkün değil, ama eğer tamamlayamazsanız diplomanızı alamazsınız. Hiç böyle bir durumla karşılaşmadım açıkçası. Yani illaki herkes tamamlıyor. Korkmayın yabancı dilden. Yabancı dil bir öcü değildir.
1: Evet.
0: Öğrenebilirsiniz.
1: Yani bunu mükemmel şekilde yapmıyor olabiliriz. Ama kullanmaya istekli olmamız gerekiyor her zaman diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, belki bu konuda işte bende dalga geçebilirler. Farklı şekilde dönüşler olabilir gibi düşünülebilir. Ama düşünmenin bize bir yararı yok. Böyle bu şekilde geri dönüşlerin olması bize bir yararı yok. Kullanmak, her zaman gerçekten öğrenmeye istekli olmak, bu konuda kendinizi biliyor olmak, alçak gönüllülükle bu durumu söylüyor olmak kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten bu yabancı dil konusu hakkında ayrı bir program yapacağız. Nasıl daha kolay öğrenilir, neler yapmamız lazım gibi. Ama bu konuda şöyle bir durum var. Bir şeye başladıysanız, herhangi bir şeye, en önemli şey, yani kilit noktası işin sürekliliktir. Kararlı olacaksınız. Kendinize güvenin. İki kelime biliyorsanız o iki kelimeyle anlatmaya çalışacağınızı anlatabilmeniz gerekiyor. Ve şöyle bir şey yok. Ben yurt dışında okuyamam çünkü ben dil öğrenemiyorum diye bir şey olamaz.
1: Kesinlikle.
0: Hiçbir zaman olmadı. Böyle düşünen çok öğrencimi, çok yakınımı yurt dışına gönderdim. Hiç de korktukları gibi olmadı. Oraya gittiklerinde zaten mecburen öğrendiler. Öğreniliyor yani, öğrenememek diye bir şey yok. Evet, bu soruna cevap verdiğimi düşünüyorum Gamzacığım. Şimdi kısa bir ara verelim.
1: Hemen bir ara verelim.
0: Ben de biraz dinleneyim. Gençler, siz de biraz müzik dinleyin. Ondan sonra tekrar Radyo Light'tayız. Tekrar başka bir dünyadayız. Başka dünyalara nasıl gidilir, bunu konuşuyoruz bugün. Görüşmek üzere.

0: Evet gençler, Radyo Light'tayız, başka bir dünyadayız. Güzel dinleyicilerimiz, bugün gençlerden bize gelen en önemli sorulardan biri olan ben yurt dışında nasıl okurum, nasıl staj giderim? Yaparım, yurt dışına nasıl giderim sorularını yanıtlıyoruz. Şimdiye kadar gitme motivasyonunuzla alakalı konuştuk. Yabancı dil sorunuyla alakalı konuştuk ve bunun bir sorun olmadığını söyledim. İlla ki öğrenirsiniz dedim.
1: Evet. Şimdi bununla ilgili maddi kaynak var. Ne kadar maddi kaynağa ihtiyacımız var?
0: Anladım. Gamze kibarca söylüyor. Paradan haber ver diyor yani. Nasıl diyor? Nereden bulacağız?
1: Nereden bulacağız?
0: Tamam, peki. Çok güzel. Şöyle anlatayım. Tabii ki herkesin ne yapmak istediğine, yani diyorsanız ki ben yabancı dil öğrenmek istemiyorum, özel okulda okumak istiyorum, dil de öğrenmeyeceğim. O zaman tabii ki devlet okulunda okumayacağınız için daha fazla para gerekecek. Evet. Ya da ben sadece dil kursuna gideceğim. Bu dil kursunu da özel kursta yapmak istiyorum. Yani sizin tercihleriniz bu yöndeyse tabii ki de yüz binlerce para gerekir. Haliyle gerekir. Ama bunları kendiniz kursları araştırarak bulabilirsiniz. Ben size başka kaynaklardan bahsedeyim. Avrupa Birliği'nin bazı projeleri var. Öncelikle öğrenci değişim projelerinde genellikle bir bütçe olur. Ve bu bütçe hiç de o kadar az değildir. Yani sizin oradaki en azından kalacak yerinizi karşılar. Benim arkadaşlarım toplu ortak ev tutup, yani oda kiralayıp, hatta bir odada iki kişi kalıp vesaire geçirdiler öğrencilik dönemlerini. Aynı şekilde yurtlar var ve bu yurtları ve yol paranızı bu şeyler, programlar karşılayabiliyor. Almanya ile alakalı olarak DAAD'ı önerebilirim. DAAD. Ama tek tek böyle kurum saymak istemiyorum. Bu Alman hükümetinin yurt dışındaki öğrencileri Almanya'ya davet etmek için kurduğu bir Alman akademisi fonu.
1: Özel değil yani, değil mi?
0: Özel değil, hayır. Onlar burs sağlıyor. Yoğunlaştırılmış dil kursları, bursları var. Size 7 hafta içinde o kuru langır lungur öğretiyorlar. Ve bir şekilde kafanıza vura vura öğrettikleri için mecbur öğreniyorsunuz. Size para veriyorlar. Bu para yolunuzu, kalacak yerinizi ve oradaki okulunuzu karşılıyor. Tabii ki kendi ihtiyaçlarınızı, yemeğinizi falan karşılamak için ekstra paraya ihtiyacınız oluyor. Ama büyük ölçüde giderlerinizi karşılıyorlar. Yine dediğim gibi öğrenci değişim programları aynı şekilde. Sadece bu paralarla orada çalışamayabilirsiniz. Öğrenci değişimlerinden verilen vizelerde haftada 8 saatlik çalışma izni oluyor. Ve part-time bir yerlerde iş bulursanız o şekilde geçinilebileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu arkadaşlarım geçindi, siz de geçinirsiniz, evet, diye düşünüyorum.
1: Yani buna biraz açık olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Biraz daha esnek olabilmek lazım.
0: Aynen öyle. Yani bir de şöyle düşünmeyin, oraya gideyim, krallar gibi yaşayayım peşinde koşuyorsanız
1: olmayabilir.
0: O zaman
1: evet,
0: tabii
1: o zaman
0: ki daha farklı kaynaklara ihtiyacınız olur. Onun haricinde her üniversitenin burs başvurusu ayrıca yapılıyor. O üniversiteye e-mail atmanız lazım. Burada e-mailler biraz daha karışık ve hani geç cevap verilebiliyor ama Almanya'da gelen e-maillere illaki cevap verirler.
1: Evet.
0: Mesela Amerika'da da öyle. Bildiğim Avrupa ülkelerinde öyle açıkçası. Amerika'nın da böyle olduğunu biliyorum. Geri kalan ülkeleri şu anda bilmiyorum. Ama bunları da siz araştırabilirsiniz ya da eğer bana özelden özel olarak yazarsanız mail adresinizi veriyoruz. Biz de araştırmanıza yardım edebiliriz.
1: Hemen bir maili de tekrarlayayım. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Evet, maddi kaynaklar olarak bu tür kurumlar size destek verebiliyor. Ayrıca staj yapılabiliyor. Okulların ufak tefek işleri var. Benim kuzenim bir yandan okurken bir yandan okulun mültecilerle alakalı bir projesinde çalışıyor. O şekilde bazı giderlerini karşılayabiliyor. Yani o okulla İletişime geçmeniz lazım ve burs istemek, destek istemek ayıp bir şey değil.
1: Evet,
0: sizin
1: konuda
0: fakir, gariban, mahvolmuş insanlar olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece şöyle bir şey yapıyorsunuz. Benim yeteneklerim var, ben bunu geliştirmek istiyorum ve yurt dışında da burada da her zaman kendinizi geliştirmek önemli bir şeydir. Bunun arkasında duracak, buna destek olacak kurumlar, kuruluşlar, kişiler her zaman var. Kısa bir araya gidelim. güzel bir şarkı dinleyelim. Hı-hı. Ondan sonra biraz dinlenelim. Siz bize aklınızdaki soruları sorun. Gamzacığım, mail adresimizi bir kere daha alalım.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Kısa bir ara, sonra tekrar Radyo Light'tayız, sonra tekrar başka bir dünyadayız. Görüşürüz.

0: Radyo Light'tasınız gençler, başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadayız.
0: Bugün ben Nisan ve
1: ben Gamze ile
0: yurt dışına nasıl gideriz, nasıl yurt dışında okuruz gibi sorulara cevap veriyoruz. Neden bahsediyorum?
1: Ne gibi imkanlarla gidebiliriz?
0: Evet, burada değişim programlarından bahsettik. Galiba Almanya için DAAD'dan bahsetmiştim ve her ülkenin böyle akademik kuruluşlarının olabileceğinden bahsettim. Önemli olan kendinizi geliştirmeniz ve projelerinizi ya da kendinizi düzgün bir şekilde sunabilmeniz demiştim. Bu tür kuruluşlarda yaz okulları var, yoğunlaştırılmış dil kursları var. Şöyle bir burs bile var. Çocuklu anneler için doktora bursu diye burs var.
1: Çok güzel.
0: Her şey için her türlü bursu bulabilirsiniz. Engelliler için ayrıca burs sağlayan başka kurumlar var. Sadece kadınları destekleyen başka kurumlar var. Yani araştırdığınız zaman muhtemelen hayal ettiğinizden çok farklı şeyler bulacaksınız. Onun haricinde dedim ki, vizenizde 8 saatlik çalışma izni oluyor öğrenci vizesinde. Bunu kullanabilirsiniz. Onun haricinde bir de eğer amacınız sadece benim alanım genişlesin, işte gezeyim, ülke göreyim gibi bir şeyse şöyle şeyler var. Gönüllü işler yapıyorsunuz. Mesela hostel işleten biri size yemek ve kalacak yer karşılığında çalışma imkanı sunuyor. Yani bu da bir imkan. Ya da mesela çok bir çiftlikte bir şey hasadı zamanı ve siz orada çalışmaya karar veriyorsunuz. Size para vermiyorlar. Sadece bu deneyimi yaşamak için oraya gidiyorsunuz. Orada ne gerekiyorsa çalışıyorsunuz. Tabii ki bunlar kurumlar üzerinden yapılan şeyler. Yani güvenli, canınıza kastedecek bir şey yok. Bunları çok iyi araştırın. Ondan sonra orada size kalacak yer sağlıyorlar, yemek sağlıyorlar, güzel dostluklarınız oluyor, yabancı dil konuşmuş oluyorsunuz, başka ülkeler görmüş oluyorsunuz. Ve bu şekilde bir süre bir yerde, bir süre bir yerde çalışarak, hani en azından ben geldim, ben Çekya'dayken tiyatro gönüllüsü olarak biri geldi. Kalacak yeri ve yemekleri okul tarafından karşılanıyordu. Sadece bizim provalarımızda teknik işleri yapıyordu, işte ışıktır, sestir. Dekorun yerleştirilmesidir, kostümlerin ayarlanmasıdır, tedarik edilecek bir şey olduğu zaman bunlarla alakalı ya da koordinasyon sağlanacağı zaman şu kişi işte lojistik, şu kişiler şuradan alınacak falan, araba kiralanması lazım falan gibi işleri yapıyordu. Kendisi 3 ay için böyle bir işte çalışmak istemiş ve biraz birikimi de varmış. Hani kendi geri kalan harcamalarını o şekilde yaptı ama kalacağı yeri ve yiyeceği falan okul tarafından karşılandı.
1: Çok güzel. Peki çalışmak için yurt dışına nasıl gidebiliriz?
0: İnternete yazın. Bu aralar sevgili kardeşlerim, velilerim, herkes. Bazı konularda gerçekten çalışan alma durumları var.
1: İhtiyaçları var.
0: Özellikle öğretmen. Bunu daha sonraki bölümlerde konuşacağız ama şöyle bir durum var. Herkese tamamen özgürlük sağlarsak, disiplin olmazsa ve öğrenmeye yöneltmezsek gençleri ne olurun cevabını şu anda Avrupa yaşıyor. Ne olur biliyor musunuz? Çünkü ben özgürüm, hiçbir şey öğrenmeyeceğim. Ben özgürüm, gezeceğim, yiyeceğim, içeceğim, oturacağım. Bir kere topluma girdiği zaman o toplum çökmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Bu hemşireleri fikir, kalmıyor. Doktorları kalmıyor, öğretmenleri kalmıyor. Sadece biz oturup video oyunu oynarsak bir süre sonra kendiniz hastalandığınızda görünecek doktorunuz kalmaz. Çünkü herkesin aynı şeyi yaptığını düşünün. Hepimiz oturalım sadece sanal dünyada yaşayalım. O zaman karnım aç dışarıdan yemek söyleyeceğim. Yemeği kim yapacak? O da oyun oynuyor çünkü. Şimdi şu anda Avrupa böyle bir noktaya geldi. Aşçısından müzisyenine,
1: bankacısından
0: öğretmenine,
1: sporcusuna, müzik her öğretmenine.
0: Şeyi dışarıdan alıyorlar. Şu anda böyle bir problemleri var. Acil olarak Almanya'da olan şey eğitim sisteminin çöktüğünü ilan ediyorlar. Tabii ki bu şekilde davranmıyorlar. Biz muhtacız gibi davranmıyorlar ama orada yaşayan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla radyolarda sürekli ilan edilen şey başka ülkelerden özellikle mesela resim öğretmenlerinin alınacağı,
1: evet.
0: Bu konuda prosedürlerin kolaylaştırılacağı ve siz orada tekrar staj yapmadan vesaire öğretmen olabiliyorsunuz. Kadrolu olarak değil, sözleşmeli olarak ama sonuçta kadrolu olmanızın önü açılmış oluyor. Belirli bir düzeyde dil öğrenmenizi destekliyorlar. yine A2'yi bitirmeniz lazım. Kısacası şu A2'leri bitirmeniz gerekiyor kardeşim.
1: A2 öğrenilmesi
0: bu
1: gerekiyor.
0: Bu A2'ler bitirilecek. Bu A2'lerin ciddi anlamda tabii Avrupa framework dediğimiz Avrupa'nın dil standartlarına uyacak şekilde A2'nin. Yoksa bizim okullarda bazen iki boşluğu doldurunca A2'yi bitirmiş oluyoruz. Öyle değil. Nasıl diyeyim size? Dil öğretme oyunları var, siteler var. Onlarda geldiğiniz A2 değil ama gerçekten Avrupa standartlarında A2 belgesini aldığınız zaman önünüzde pek çok fırsat var. Çalışabilirsiniz. Aynı şekilde internet sitelerine bakın. Bir sürü staj fırsatları var. Bunlar size aylık 1000 euro gibi şeyler veriyor. Az gibi görünüyor. Evet, az. Lojman gibi evler sağlıyorlar. Daha doğrusu birlikte oturuluyor o evlerde. Size ayda o kadar para veriyorlar ve bu şekilde staj yapmanızı 6 ay için, 4 ay, 3 ay kısa süreli stajlar yapmanız için size fırsat sunuyorlar. Sonra devam etmek isterseniz siz onu daha üstlerinizle ilerleme derecenize de göre karşılıklı olarak uzatabiliyorsunuz. Kısa bir ara verelim, yine bir şarkı dinleyelim. O arada siz yine bize yazın. Başka sorularınız varsa burada bunları şu anda cevaplıyoruz.
1: Evet, Radyo Life'dasınız.
0: Bir de başka bir dünyadasınız. Bizi unutmayın. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizden sorular bekliyoruz.
1: Bekliyoruz. Başka bir dünya 369@gmail.com'a lütfen yazın. Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, yurt dışına gitmek isteyen gençleri, başka bir dünya isteyen gençleri,
1: farklı bir yaşam sürmek isteyen gençleri,
0: kendini genç hissedenleri, her zaman genç kalanları, neden hala yeni bir yaşam mümkün olmasın ki diye düşünenleri, hoş geldiniz başka bir dünya programına. Bugün yurt dışında nasıl okurum, nasıl çalışırım, nasıl staj yaparım gibi temel sorulara temel cevaplar veriyoruz.
1: Evet.
0: Daha ayrıntılı araştırmalar için dedim internetten bakabilirsiniz ama genelde öğretmenler olarak bize sorulan ve belki internetten bulamayacağınız sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Bize sorulan sorular arasında aile birleşimi gibi şeyler var.
1: Evet.
0: Ah, değerli kardeşlerim, öncelikle aile birleşimi eğitimin bir parçası olmadığı için çok bizim konumuza girmiyor. Ama aile birleşimiyle alakalı, yani oranın vatandaşı olan biriyle evlendiğinizde oraya taşınabiliyorsunuz tabii ki. Belirli bir saat çalışma izniniz oluyor. Şimdi bunları tam olarak bilmiyorum ama şöyle diyeyim. Böyle şeylere çok da ihtiyacımız yok. Evet, yani oradan bir evlilik sağlandıysa, hayat karşımıza böyle bir şey çıkardıysa tabii ki. Ama daha çok kendiniz, kendi eğitiminizle, kendiniz olarak tek başına da bunu yapabilirsiniz.
1: Evet, bu mümkün.
0: Yani ama evlenmek, eğer orada bir eşiniz varsa, eşiniz olacak kişi oradaysa başvuruluyor ve onların sosyal kurumları gelip kontrol ediyorlar. Bakıyorlar gerçekten evli misiniz? Çünkü eskiden sahte evlilikler yapıp gitmeye çalışanlar oldu. Bunları engellemek için gerçekten çok sıkı bir şekilde denetleniyor bunlar artık. O yüzden bu şekilde de evet oraya taşınılabiliyor ama bu bizim konumuzun çok dışında. Yine de cevaplamak istedim soru geldiği için.
1: Hı-hı. Dil öğrenmeye başlamak.
0: Dil öğrenmeye başlamak.
1: Nasıl başlamamız gerekiyor? Nasıl ilerlememiz gerekiyor?
0: Bu konuyla alakalı çok soru geliyor. Bunun için ayrı bir program yapacağız. Dil sadece oyunları oynayarak öğrenilmez. Sadece
1: dizi izleyerek
0: öğrenilmez. Sadece karşınızda işte konuşabileceğiniz bir, yani ana dili yabancı o dilde olan bir kişiyle konuşarak da öğrenilmez. Sadece boşluk doldurarak öğrenilmez. Dil bir bütündür. Hayatınızı o dile çevirmeniz gerekir.
1: Evet.
0: Yani sizin
1: yaşam şekliniz olması gerekir.
0: Ben artık İngilizce, Almanca, İspanyolca her ne dilse o dilde yaşayacağım deyip telefonlarınızı falan o dillere ayarlayıp her şeyi o dilde izleyip dinleyip
1: etrafınıza postitler yapıştırabilirsiniz.
0: Yani mümkünse o dilde herkesle konuşmaya çalışıp, olmadı kendi kendinizle o dilde konuşup sürekli okuyup hem gramerinizi bir yandan geliştirip bir yandan da o dili yaşayarak anca öğrenilebilir.
1: Artık bununla ilgili böyle telefonlarda aplikasyonlar da var. Çok bu konuda çok şanslı yani bu genç nesil gerçekten. Oralardan da, sadece oradan değil ama bu da bir ek şey olabilir diye düşünüyorum. Destek olabilir.
0: Evet, benim öğrencilerim de soruyor bana hani neden sadece bu çok eğlenceli, bunu oynayarak öğrenemez miyiz?
1: Sadece.
0: Öğrenemezsiniz.
1: Değil.
0: Yani evet, bilgi edinebilirsiniz ama dili bir iletişim aracı olarak kullanmak ve doğru kullanmak, akademik olarak kullanmak farklı şeyler gerektiriyor. O yüzden hem gramer öğreneceksiniz, bir yandan okuyabiliyor olacaksınız, bir yandan konuşabiliyor olacaksınız, bir yandan dinlediğinizi anlayacaksınız. Bunların da hepsinin aynı anda yapılması gerekiyor. Yani ama aynı anda yapılması gerekiyorken derken şöyle bir şey değil. Elinize tuğla gibi kitabı alıp sonra da böyle her şeyi aynı anda yutmaya çalışacağım, ben 3 haftada bir kuru geçerim gibi kendinizi hüsrana uğratacak hedefler koymayın. Bu hedeflerin nasıl konulduğuyla alakalı bir program yapmıştık. Umarım dinlemişsinizdir. Kısacası dil, o dilin içine girilerek öğrenilir. Öbür türlü yaptıklarınız hobi olarak o dille ufaktan ilgilenmek, o dil hakkında bilgi edinmek ya da turist yabancı dili öğrenmek olur.
1: Kadar.
0: Eğer diyorsanız ki ben gidip orada çalışacağım, ben gidip orada okuyacağım, bir tık fazlasına ihtiyacınız var.
1: Evet.
0: Ve bana hep sorulan bir soru, kaç ayda, ne kadar zamanda, kaç yılda ben bu dili öğrenirim? Bunları hep bir sonraki programda konuşacağız ama şöyle özetleyeyim. Normalde bir dil 6 ay içinde öğrenilir. Eğer nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız da bir sonraki programı lütfen dinleyin. Başka bir sorumuz var mı?
1: Başka sorumuz var tabii ki. Yani CV ve portfolyo hazırlamak.
0: Evet, bu da öğrencilerin bana sıkça sorduğu bir soru. Bir, CV illaki müthiş işler yaptıktan sonra hazırlanmaz. Benim tanıdıklarım var. Yaşı bayağı ileri. CV'sinde sadece bitirdiği okullar yazıyor. Hayır, CV bu değildir. CV'nin anlamını biliyor musunuz? Curriculum vitae, yani yaşam akışı demek. Öğrenmeye çalıştıkları şey sizin hangi okulu bitirdiğiniz değil. Kaldı ki zaten Türkiye'de bitirdiğiniz okulları ya da başka bir ülkede bitirdiğiniz okulları onlar tanıyor, olmuyor. Önemli olan şey, bir, bu CV'nin gerçekten dürüst, doğru olması. Uydurmamak gerekiyor. Çünkü öyle kişiler de var. Yaz ya, işte dikkatlerini çeksin. Hayır, dikkatlerini çekmiyor. Sonradan sizi çağırıp sorduklarında, aa bakın, burada şunu yazmışsınız. İnanın hiç gerek yok. Çünkü kendiniz olarak sadece kendinizi biraz kazmayı öğrenin. Ben neler yaptım? Bazen kendi bilincimizde olmuyoruz. Ne kadar değerli olduğumuzun bilincinde olmuyoruz. Lütfen biraz aslında neler yaptığınızın farkına varın. Evet, okulları bitirdik. İşte şunları okuduk. Ondan sonra ek eğitimler. Öyle bir hale geldi ki şu kısmı doğru. Online alınan gerçek eğitimleri tabii ki yazın. Ama kendinize şunu sorun. Ben bunu gerçekten yapabiliyor muyum? Bilmem kaç saatlik, şu anda tamamen bunu uydurma bir örnek olarak veriyorum. Bilmem kaç saat ben hiç elime drone almadan drone operatörlüğü online eğitimi almışım ve bunu bitirmişim. Ben kendimi oraya drone operatörüyüm olarak yazamam. Yapabiliyor muyum? Şuna güvenmeyin. Nasıl olsa işte telefon bunu uçuruyor. Bir şekilde kıvırırız gibi düşünmeyin. Gerçek olması lazım. Ya online dans eğitimi gördüm. Şimdi bu kişiyi çağırdılar dans öğretmeni olarak. Dans edebiliyor mu? Hayır. Sadece o dansın hangi yüzyılda işte yapıldığını falanını filanı biliyor. Online dans eğitimi olmaz.
1: Basit adımları biliyorsak buna yani dans diyemeyiz.
0: Rica ediyorum, biraz kendimizin bilincinde olalım. Evet. Bu bir. İkincisi, CV'mizin, biz bu amaç hedef koyma programında şunu anlattık. Alakalı, uygun olması lazım. Relevant olması gerekiyor. Siz diyelim bir müzik okuluna başvuruyorsunuz. Hı-hı. Burada tabii ki temel eğitimleriniz yazacak ama garsonluk eğitimi bir ara almış olmanızı oraya yazmanıza gerek yok. CV'niz ne kadar kalabalıksa, kalabalıksa o kadar zor göze çarpmanız. O yüzden amaca yönelik olarak farklı farklı CV'ler hazırlayabilirsiniz. Farklı meslekleriniz olabilir ama bir yere gönderdiğiniz CV'nizle bir yere gönderdiğiniz CV'niz farklı olabilir.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Garsonluk eğitimini küçümsediğim için söylemiyorum. Tam tersi, bir organizasyon firmasına başvurduğunuzda da o işe yarar. Bu sefer yan flüt çalıyor olmanız belki işe yaramaz. Bilemiyorum, belki
1: yani
0: de yarar.
1: Yani birbiriyle ilişkili olması, mantıklı olarak ilişkili
0: hedefe
1: olması.
0: Hedefe yönelik olması gerekiyor. Bunun haricinde programın başında söylediğim gibi badminton mu oynuyorsunuz? Vakti zamanınızda okulunuzun okuma kulübünde miydiniz? Edebiyat kulübünde miydiniz?
1: Sinema kulübünde
0: miydiniz? Dergilere yazı mı verdiniz? Kendiniz kısa film mi çektiniz? Kendiniz oyun yazdınız ve ufacık bir yerde mi oynandı?
1: Çizim dersleri mi aldınız?
0: Yani bunlarla alakalı yazmanız gerekiyor. Ve lütfen hobilerinize kitap okumak, müzik dinlemek yazmayın. Çünkü genel olarak kitap okuyoruz ve müzik dinliyoruz. Orada öğrenilmeye çalışılan şey sizin ne gibi spesifik ilgi alanınız olduğu. Burada birazcık daha belirli şeyler vermek gerekiyor. Genel olarak yani müzik dinlemek, herkes müzik dinliyor çünkü.
1: Evet.
0: Biraz daha kişisel olun. Çünkü kişisel olarak değerlisiniz. Kendinizi ortaya koymanız gerekiyor. Ya ben dantel örebiliyorum, bunu yazayım mı? Yaz.
1: Evet.
0: Hobin bu senin.
1: Kesinlikle.
0: Lütfen yaz. Çok alakasız ama işte ben öğrencime sordum. Ne yapmakta iyisin? Dedi ki bana, ben tırnak dekore edebiliyorum. Manikürcülüğe başlamak istediği için değil. Tırnak dekorasyonu yapıyor ve bu bir hobi. Ve bunun bilincinde olması müthiş bir şey. O yüzden siz biraz düşünün. Ne gibi şeylere hobi olarak ediniyorsunuz? CV'nize yazsanız ne yazardınız? Bu konu üzerine biraz eğilin. Portfolyonuza koyacak olsanız hangi çektiğiniz fotoğrafları, neleri koyardınız ve neye başvurmak istiyorsunuz? O arada bir şarkı da dinleyelim. Kulağınız bizde olsun. Kısa bir aradan sonra tekrar Radyo Light'ta olacağız. Tekrar başka bir dünyada olacağız. Konumuz yurt dışına nasıl gidilir? Neler yapmamız gerekiyor? Biraz sonra görüşüyoruz.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız
1: başka
0: gençler.
1: Başka bir dünyaya hoş geldiniz.
0: Genç kalanlar, bu dünyaya sığmayanlar, başka diyarlara gitmek isteyenler. Bugünkü konumuz yurt dışına çıkmak. Ama yani çalışmak için, okumak için, staj için, yüksek lisans, doktora vesaire için çıkmak.
1: Evet, diyelim ki gittik. Buradaki kültüre nasıl uyum sağlayacağız? Ne gibi sıkıntılar yaşayabiliriz? Hayal kırıklığına uğrar mıyız?
0: Çok
1: ne yapmamız
0: güzel
1: gerekiyor?
0: Bu program biraz bir çember gibi kendine geri döndü. İlk başta dediğim şey vardı ya, neden gittiğinizi öncelikle bilmeniz gerekiyor. Eğer burada mutsuz olduğunuz için gidiyorsanız ve aslında içsel bir huzursuzluğunuz varsa, oraya gittiğinizde de mutsuz olacaksınız. Çünkü içsel sorununuzu, yani tebdili mekanda ferahlık vardır derler. Mekanı değiştirince her sorun çözülmeyebilir.
1: Evet.
0: Kendi yaşadığım bir şey anlatayım. Almanya'ya gittiğimizde 4 arkadaş olarak gittik. 3'ü depresyona girdi. Ben çok mutluydum. Aradaki fark, yani ülke aynı ülkeydi ve aynı şartlardaydık. Aradaki fark neydi? Onlar dedi ki burası çok ölü. Ben dışarı çıktığımda canlı bir yaşam görmüyorum. Çünkü iş saatleri içine çıkıyorlar. Herkes ya çalışıyor ya okulda. Ama benim için zaten iş saatindeydi ve sonra nerenin canlı olacağını biliyordum. Hangi saatte canlı olacağını biliyordum. Ve o saatlerde canlı yerlerdeydim zaten. Sadece o ülkenin her şeye ayırdığı saatler çok belirliydi. Düzenliydi
1: kurallı
0: yani.
1: Kurallı ve düzenli
0: evet.
1: Olduğu için.
0: Ve benim için bu bir sorun olmadı. Eğleneceğim saatleri ona göre kolaylıkla ayarlayabildim. Biraz esnek olmamız gerekiyor.
1: Esnek.
0: İlla ki kafamızdaki şey o yere uymayabilir. Bu sürekli ülke ülke dolaşacağımız

0: koruyoruz, kendimizi koruyoruz. Bu demek değil. Ama bu kendinizi bir kabuğa çekmeniz ve illa kendi kafanızdaki şeyi o ülkede yaşamanız anlamına gelmiyor.
1: Adaptasyonumuz ve uyumluluğumuz gerekli.
0: Gençler bu konuda çok başarılı. Bundan nesiller önce Almanya'ya gidenler çok büyük sorunlar yaşadı. Çünkü aynı kültürü ısrarla, aynı tarzı, aynı kültürü orada yaşamaya çalıştılar. Israrla oranın dilini öğrenmemeye çalıştılar. Dil iletişim aracıdır. Öğrenilmesi gerekir. Çünkü bize de kendi dilimizde konuşulduğunda mutlu oluyoruz yani. Daha yakın geliyor, daha samimi geliyor.
1: Kesinlikle.
0: İlla şakır şakır Türkçe konuşmaları gerekmiyor. Bizle sadece saygı duydukları için o şekilde konuşmaya çalıştıklarında hoşumuza gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Orada hüsrana uğrama olayınız, eğer çok büyük paralar kazanacağım, böyle zengin işte Bob amca olacağım falan gibi bir hayaliniz varsa öyle olmayabilir. Olabilir ama olmayabilir.
1: Olmayabilir.
0: Gerçek amacınız kendinizi orada kendi yararınıza ve toplumun yararına geliştirmekse bu illaki olur, her yerde olur. O yüzden burada ya da orada olması çok bir şey bazen değiştirmiyor.
1: Evet.
0: Motivasyonunuza çok dikkat edin. Hazırladığınız projelere dikkat edin. Hangi ortamda daha iyi olacak? Mesela ben bir bilim çalışması yapıyorum ve eğer bana içinde bulunduğum ülke bunun kaynaklarını sunmuyorsa tabii ki benim gidip bu kaynakları bana sunan, bu konuya eğilen bir ülkede bunu yapmaya çalışmam çok doğal.
1: Bunu da araştırmak gerekiyor gitmeden önce anladığım kadarıyla, değil mi?
0: Aynen öyle. Aynen evet. Öyle. O yüzden araştırın, insanlara yazın, çekinmeyin, size cevap vereceklerdir. Kendi psikolojik durumunuzu sürekli anlatmaya dönüşmesin. Yazdığınız insanların da, orada yazdığınız öğretmenlerin, profesörlerin, o ekibin de kendi işleri olacak ve gerçekten almak istediğiniz cevaplara yönelik sorular sorun lütfen. Başka bir şeyimiz var mıdır?
1: Vizyon, yani vizyonumuzu aslında bilmemiz gerekiyor. Ne yapmak istiyoruz? Oradaki amacımız ne? Oraya uygun mu? Buna adapte olmak önemli diye düşünüyorum. Değil mi?
0: Aynen öyle. Bir vizyonunuz olsun. Uzun vadede bu küçük hedeflerinize ulaştığınızda tamam gittiniz. Tamam işe girdik. Ya da okuduk tamam. Ne oldu? Hani bugünlerin böyle genel şeyi var ya. Tamam okuduk. İşte evet Oxford. Yani bundan ne yapmak istediğiniz sizin vizyonunuz.
1: Evet.
0: Anca bu şekilde mutlu olursunuz. Para kazanarak, istediğiniz okula girerek değil. Çünkü okula girdim,
1: kesinlikle.
0: Evet, bu günlerde bu vizyonunuz hakkında siz konuşun. Eğer sorularınız varsa bize yazabilirsiniz.
1: Evet, baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com lütfen bize yazın.
0: Başka bir dünyanın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümümüz muhtemelen yabancı dil öğrenmek üzerine olacak. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Sağduyu, yanlış kriterlere dayalı yanlış kararlar almaktan sizi korumak için Tanrı'nın sağladığı bir yoldur.
2: Kutsal Kitap Paylaşımları programına hoş geldiniz. Bugünkü programımızda gerçek ve yalan arasındaki farkı anlamak için sezgilerimizi güçlendirmenin ne kadar önemli olduğuna bakacağız. Neden sağduyuya ihtiyacımız var adlı bugünkü paylaşımı şimdi birlikte dinleyelim.

Bugün sağduyu hakkında konuşmak istiyorum. Sağduyu nedir? Sağduyu her birimizin ihtiyaç duyduğu içsel bir nitelik ve kabiliyettir. Bunun hiçbir istisnası olamaz. Hepimiz sağduyuya ihtiyaç duyarız. Sağduyu olayları doğru biçimde yargılamak için gerekli bir yetenektir. Olan bitenleri sadece göründükleri biçimiyle değil, gerçekte oldukları haliyle sezebilme becerisidir. Doğru ve yanlış, iyi ve en iyi, hikmetli ve hikmetsiz olanı birbirinden ayırabilme gücüdür. Meselelerin iç yüzünü görebilme, onları normalde görebileceğimiz biçimin ötesinde çözümleme ve idrak etme kabiliyetidir. Olaylara bakmak ve onları gerçekte oldukları gibi görmektir. Bu kabiliyetin hayatlarımızda ne kadar gerekli olduğunu düşünmeliyiz. Önce sağduyunun ne kadar önemli olduğunu göstermek ve sonra da sağduyulu bir yüreğe nasıl sahip olacağımız hakkında konuşmak istiyorum. Meseleleri doğru bir biçimde ele almanın ne kadar zorunlu olduğunu tasvir eden örnekleri düşünmemizi istiyorum. Esas olanla esas olmayan arasındaki farkı ayırt edebiliriz. Taklit olanla hakiki olan arasındaki farkı anlayabiliriz. Bu kararlarla hayatımızın her günü yüzleşiyoruz sevgili dostlar. Televizyon reklamlarını izliyor ve içimizden bu ürünün anlatıldığı kadar mükemmel olmasına imkan yok diye düşünüyoruz. Ne var ki insanlar çoğu zaman hayatın her alanında sağduyulu davranmanın gerekliliğini ne yazık ki fark edemiyorlar. Gerçek şu ki Tanrı'nın iradesi dahilinde yaşamamız kesinlikle gereklidir. Eğer sağduyu sahibi bir yüreğimiz yoksa Tanrı'nın iradesinin ne olduğunu ayırt edemeyiz. Romalılar 12:2'de Elçi Pavlus şöyle der: "Bu çağın gidişine uymayın. Bunun yerine Tanrı'nın iyi, beğenilir ve yetkin isteğinin ne olduğunu ayırt edebilmek için düşüncenizin yenilenmesiyle değişin." Dostum, eğer sağduyumuz yoksa asla Tanrı'nın iradesine göre yaşayamayız. Tanrı'nın iradesi doğrultusunda yaşamak esenliğin yoludur. Yaşamamızda verimliliğin ve üretkenliğin yoludur. Güçlüklerin ve sıkıntıların ortasında bile mutluluğu ve sevinci bulacağımız yoldur. O halde sormamız gereken şudur: hayatımda hikmetli kararlar vermek için yeterli sağduyuya sahip miyim? Hikmetli seçimler yapmak için yeterince sezgisel bir yüreğim var mı? Verdiğim kararlar ne kadar param olduğuna mı bağlı? Bir kimsenin onayını alıp alamayacağıma, reddedilip reddedilmeyeceğime bakarak mı kararımı vereceğim? Yoksa sevgili dostlar, Tanrı'nın sözüne itaat ederek, hikmetli ve tanrısal sağduyuya dayanarak mı karar vereceğim? İşte Tanrı'nın bize sağduyu bahşetmesinin nedeni budur. Tanrı'nın bize sezgi kabiliyeti vermesinin nedenlerinden biri bizi korumaktır. Sağduyu sahibi olmak bizi hayatlarımızı berbat etmekten korur. Sezgi sahibi olmak bizi itaatsizliğin yol açtığı acı, keder ve sıkıntı veren durumlara düşmekten alıkoyar. Sağduyunun gerekli olmasının nedeni koruyucu özelliğidir. Hepimiz ruhsal olarak aynı olgunlukta olmadığımız için bu kavram bazılarımız için yeni olabilir. Ne var ki hepimiz iyi ve en iyi arasında ayrım yapmak için sağduyunun yardımına muhtaç olduğumuzu bilmeliyiz. Çoğu zaman Tanrı'nın bizim için en iyi olanı sağlamasından hemen önce karşımıza iyi bir şey çıkar. Tanrı sizin ve benim için en iyi olanı hazırladığı zaman çoğu kez şeytan bize iyi görünen, bizi iyi hissettiren başka bir şey sunar. Biz de bundan daha iyisi olamaz diye düşünürüz. Ama sonra içimizde bir şey bu düşüncemizin yanlış olduğunu fark eder. Bunun ne olduğunu ya da neden böyle hissettiğimizi anlayamayız. Aslında sağduyu bize şöyle demektedir: dur, devam etme. Tanrı'nın senin için hazırladığı daha iyi bir şey var. İlk seçim iyi görünebilir. Bizi iyi hissettirebilir ama Tanrı'nın bize sunduğu
en iyi şey değildir. Bu ilk seçim hoşumuza gidebilir ama yine de Tanrı'nın vereceği en iyi şey değildir. Dostum, Tanrı size en iyi olan neyse onu ayırdı. Şeytan, Tanrı'nın sunduğu en iyi şeyi seçmenizi engellemek için elinden geleni yapacaktır. İlk seçim iyi görünür ve iyi hissettirir. Ama bunu seçersek çok şey kaybederiz. Çok daha büyük bereketler vermek isteyen Tanrı'nın sunduğu en iyi şeyi kaçırmış oluruz. Karar vermemiz gereken şey şudur. Hayatımızı sadece iyi olan bir şeyle mi geçireceğiz, yoksa hayatımıza mutlak iyi olanla mı devam edeceğiz? Sanırım herhangi birisine sorsam büyük ihtimalle bana elbette Tanrı'nın sunduğu en iyi şeyi istiyorum diye cevap verecektir. Ancak sevgili dostlar, iş seçim yapmaya gelince durum tersine döner. Böyleleri bir şeyin iyi görünmekle birlikte Tanrı'nın vereceği en iyi şey olmadığına hükmetmek için yeterli sağduyuya sahip değildir. Bu nedenle diğer insanları dinlemek zorunda olduğumuz zaman dikkatli olmalıyız. Dostum, unutmayın ki bir başkası Tanrı'nın hayatımız için ne istediğini bize söyleyemez. Sağduyuyu mutlak suretle gerekli yapan şey işte budur. İhtiyacımız olan cevabı Tanrı'dan başka kimsenin bilmediği zamanlar olacaktır. Bazen hiç kimsenin daha önce karşılaşmadığı bir meseleyle yüzleşeceğiz. Böyle bir zamanda Tanrı'dan başka hiç kimse bize ne yapacağımızı söyleyemez. Yalnızca O, yani Tanrı, bizim için doğruyu ve en iyi olanı bilir. Eğer ruhsal sezgiden yoksunsak sevgili dostlar, seçimimizi büyük olasılıkla yanlış yaparız. Bakın Mezmur 119:65-68'de ne yazılı? Ya Rab, iyilik ettin kuluna, sözünü tuttun. Bana sağduyu ve bilgi ver. Çünkü inanıyorum buyruklarına. Acı çekmeden önce yoldan sapardım. Ama şimdi sözüne uyuyorum. Sen iyisin, iyilik edersin. Bana kurallarını öğret. Dostlar, bir şeyi yapmak için 20 tane sebep sayacağımız zamanlar olabilir. Bu Tanrı'nın isteği olmalı diye düşünürüz. Ancak yine de aslında bunun Tanrı'nın isteği olmadığını biliriz. Çünkü yüreğimiz bize bunu yapma demektedir. Dostum, Tanrı'yla tartışmayın. Tanrı bize gerçeği göstermekle sorumludur. O her zaman bize neden bir şeyi yapabileceğimizi ya da yapamayacağımızı söylemekle sorumlu değildir. Eğer Tanrı bize bir şey yapmamamızı söylerse, o şeyi neden yapmamamızı istediğini söylemek zorunda değildir. Tanrı'nın sebeplerini anlamak zorunda değiliz. Sadece O'na itaat etmek zorundayız. Neden biliyor musunuz? Çünkü Tanrı'ya herhangi bir bilgi veremeyiz. Zaten Tanrı'nın bilmediği hiçbir şeyi asla bilemeyiz. Tanrı bir şeye hayır dedikten sonra onunla tartışıyorsak sevgili dostlar, sadece zamanımızı boşa harcıyor ve cehaletimizi ortaya koyuyoruz demektir. Tanrı hayır dediğinde çok iyi bir sebebi olduğuna emin olun. Tanrı'nın isteği olmadığını bildiğimiz bir şeyi yapmak için birçok iyi neden göstersek bile, dünyanın bütün nedenleri onun düşüncesini değiştirmeye yetmeyecektir. Süleyman'ın özdeyişleri 14:12'de ne dendiğini hatırlayalım şimdi. Bakın ne diyor ayet. Öyle yol var ki insana düz gibi görünür ama sonu ölümdür. Dostum, bir yol bize ne kadar düz görünürse görünsün, eğer Tanrı'nın isteği değilse yanlış demektir. Tanrı bizi yanlış kararlardan korumak ister. Doğru olanı en iyiyi seçmemizi ister. Onun kusursuz iradesini seçmemizi arzular. Genç bir adam ya da kadın için en trajik şeylerden biri, yanlış bir karar olmasına rağmen evlilik yolunda yürümeleridir. Evliliğe giden yol boyunca içlerindeki bir şey susmaz. İçlerindeki ruh bunu yapma diye bağırır. Ancak yine de soluğu nikah masasında alırlar. Gelin şöyle düşünür. İşte gelinliğimi giydim. Yakında kocam olacak nişanlım da karşımda. Onu hiç bu kadar şık görmemiştim. Devam etmek için
kendini ikna etmesi gerekmektedir. Çünkü içindeki ses bir türlü susmaz. Dostlar, bazen çok iyi gibi görünen bir şey yanlıştır. Tanrı hariç herkese iyi görünür. Çünkü Tanrı'nın herkesten daha iyi bir bakış açısı vardır. Tanrı'nın isteğini yaptığımızdan emin olmalıyız. O zaman iyi ile en iyi arasındaki farkı biliriz. Süleyman'ın özdeyişleri 2:1-7'de bize şöyle söylenmektedir. Oğlum, bilgeliğe kulak verip yürekten akla yönelerek sözlerimi kabul eder, buyruklarımı aklında tutarsan, evet, aklı çağırır, ona gönülden seslenirsen, gümüş ararcasına onu ararsan, onu ararsan define arar gibi, Rab korkusunu anlar ve Tanrı'yı yakından tanırsın. Çünkü bilgeliğin kaynağı Rab'dir. Onun ağzından bilgi ve anlayış çıkar. Doğru kişileri başarıya ulaştırır. Kalkanıdır dürüst yaşayanların. Sevgili dostlar, önemli olduğunu düşündüğüm bir diğer konu şu. Yasacılık ve lütuf arasında ayrım yapabilmek için sağduyuya ihtiyacımız vardır. Yasacılık, kişisel tercihlerin diğer insanlar üzerine sanki Tanrı'nın buyruklarıymış, sanki Tanrı'nın emirleriymiş gibi zorla yüklenmesidir. Burada sağduyu önemlidir. Çünkü eğer bir kimse sağduyudan yoksunsa, işittiği her şeyi kabul eder. Bunu şu şekilde açıklayalım. Tanrı'nın ne söylediğini bulup çıkarmakla bir kimsenin kendi düşüncesini okumak arasında fark vardır. Yorumcu, kutsal kitaba başvuran ve ne dediğini bulup çıkaran kişi anlamına gelir. Tanrı'nın ne söylediğini bulmak için, Tanrı'nın sözlerinin ne anlama geldiğini anlamak için kutsal kitabı okur. Ne var ki bazı kişiler Tanrı'nın sözünü sadece kendi duymak istedikleri biçimde yorumlarlar. Çoğu kez insanlar size Tanrı'nın sözünde böyle söylüyor der. Ama kutsal kitaptan ilgili bölümü okuduğunuz zaman Tanrı'nın asla niyet etmediği bir anlamı oraya eklediklerini fark edersiniz. Yaptıkları şey belirli bir konu hakkındaki kişisel tercihlerini size empoze etmektir. Biri size işte yapman gereken bu, Tanrı'nın yapmanı söylediği şey bu dediği zaman ne yapmanız gerektiğini biliyor musunuz? Tanrı'ya şöyle demelisiniz. Rab, bana sağduyu ver, sezgi dolu bir yürek ver ki hayatım için ne istediğini bileyim. Sevgili dostlar, yasacılık bizi hapseder. Oysa Tanrı'nın iradesi bizi özgür kılar. İsa Mesih'in Yuhanna 8:32'de söylediği gibi, gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak. Tanrı lütfuyla bizi özgürleştirir. Tanrı'nın lütfu bizim zayıf, kırılgan ve toprak olduğumuzu anlayan sevgisinde görülür. O, hayatlarımıza günahın girmesini istemez. Günah işlemeye iznimiz yoktur sevgili dostlar. Eğer günah işlersek Tanrı bizi terbiye edecektir. Yasacılık, insanlar üzerine yanlış teolojik, ilahiyata dayalı öğretiler, doktrinler yükler. Onları hapseder. Sevgili dostlar, sağduyunun kesinlikle gerekli olduğunu gösteren önemli bir şey de Tanrı'nın sesini işitip işitmediğimizi anlamaktır. Çevremizde herkes bir şeyler söyler. Ama biz kutsal kitaba bakmalı, hikmetli olmalı ve meseleleri, olayları doğru biçimde değerlendirmeliyiz. Peki eğer sağduyu sahibi değilsek, Tanrı'nın sesini işittiğimizi nereden bileceğiz? Bazen Tanrı'dan bize bir yön göstermesini istediğimizde, yönlerden biri bir diğeri kadar iyi görünür. Bu durumda Tanrı'nın isteğinin hangisi olduğunu nasıl bileceğiz? Diğer bir deyişle sevgili dostlar, Tanrı'nın bize konuştuğunu nasıl anlayacağız? Eğer sezgi dolu bir yüreğimiz yoksa, Tanrı'nın bize ne söylediğini nasıl belirleyeceğimizi bilmeliyiz. Sizi temin ederim ki çok fazla dua etmeyeceksiniz. Çünkü yıpratıcı olacaktır. Bilerek ya da farkında olmadan dua ettim. Tanrı'nın bana konuşup konuşmadığını bilmiyorum. Konuştuğunu sanıyorum ama emin değilim diyeceksiniz. Dostum, Tanrı bizim bu şekilde yaşamamızı istemiyor. Tanrı güvenle
ve cesaretle yaşamamızı istiyor. 1. Korintliler 2:16'da şöyle yazılıdır. Rabbin düşüncesini kim bildi ki ona öğüt verebilsin? Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz. Demek ki sevgili dostlar, Tanrı'ya yaklaştığımız ve meseleleri doğru biçimde değerlendirdiğimizde kararlarımızı Tanrı'nın düşüncesine dayanarak alırız. Yani O'nun düşündüğü gibi düşünürüz. Olayları O'nun bakış açısından görürüz. Kutsal kitabın değer yargılarıyla bakarız. Her gün Tanrı'yı dinlemeli ve meseleler hakkında O'nun düşüncesini öğrenmeliyiz. Her gün yeni kararlarla karşı karşıyayız. Her gün Tanrı'nın düşüncesine uymamız gerekir. Ancak yine de çoğu kez kendimizi Tanrı'nın isteğini yapmak yerine insanların isteklerine teslim olduğumuz durumların içinde buluyoruz. Oysa Rabbi hoşnut eden şeyleri her zaman anlamalıyız. Bazen çok güzel bir davetiye alırız. Ama Tanrı o insanlarla o yerde, o tarihte bir araya gelmemizi istemez. Belki sevgili dostlar, Tanrı sizin oraya gelecek birinden etkilenmenizi istemez. İşte bu nedenle bütün davetler iyi değildir. Bazıları harika görünür. Bazıları hayat boyu bir kez ele geçen bir fırsat gibi görünebilir. Ama belki de bu kaçırılması gereken bir fırsat olabilir. Birçok insan bana şöyle der: "Dua ettim ve bu konuyu Rab'be getirdim ama hala emin değilim." O halde dostum, tereddüt etmek için bir sebebin var. Tanrı'ya şöyle seslen: "Ya Rab, gerçekten seni işittiğimi anlamam için bana sağduyulu ve sezgi dolu bir yürek bahşet." Tanrı'ya danışmamız gerekir. Bir kimse tanrısal sağduyu sahibi olmayan bir danışmana giderse para ve zamanını heba edecektir. Böyle bir durumda size dünyasal öğütler veren, dünyevi ilkelerden söz eden bir kişiyle konuşursunuz. Bu kişi size ne yapmanız gerektiği ve neyin iyi olduğu hakkında kendi düşüncelerini anlatır. Ancak bize gereken şey bu değildir. Bilmemiz gereken şey şu: Tanrı'ya göre benim için iyi olan nedir? Tanrı'nın benim için hazırladığı en iyi şey ne? Eğer bir danışmana gitmeniz gerekirse, gidebileceğiniz hikmetli ve tanrısal danışmanlar mutlaka vardır. Buna hiç şüphe yok sevgili dostlar. Bu tanrısal danışmanlar söylediğiniz ve söylemediğiniz şeyleri duyan kişilerdir. Düşüncelerinizi keşfedecek ve niyetlerinizi inceleyecek hikmete sahiptirler. İstediğinizi düşündüğünüz şeylerle gerçekten istedikleriniz arasında ayrım yaparlar. Yüreğinizdeki gerçek sıkıntıyla var olduğunu sandığınız sıkıntıyı ayırt ederler. İçinizdeki acıya yol açan gerçek suçluyla sizin düşüncelerinize göre suçlu olan kişi arasında ayrım yaparlar. Diğer bir ifadeyle, hikmetli danışmanlar sadece söylediklerimizi ve söylemediklerimizi ayırt etmez, aynı zamanda Tanrı'nın bize söylemek istediklerini anlamamıza yardımcı olmak ve bizi yönlendirmek için yüreğimizin, canımızın ve ruhumuzun derinliklerine kadar erişirler. Çünkü gördüğünüz gibi danışmanlara bilgi almak için gitmeyiz. Umarım sevgili dostlar, danışmanlara gitme sebebimiz duymak istediklerimizi söyleyen birini bulmak değildir. Tanrısal danışmanların sezgi dolu bir yüreği vardır ve bu sayede yüreklerimizin derinlerine inip olayları algıladığımız biçimiyle değil, olduğu gibi görmemize yardımcı olabilirler. Şimdi biri size gelip, "Yüreğimde bir acı var. Yaşadıklarımı sana anlatmak istiyorum. Ne yapmam gerektiğini bilmem gerek." diyebilir. Dostum, bu durumda lütfen kendi deneyiminizi ve konu hakkındaki az bilginizi anlatmayın. Az bilgi çoğu kez yıkıcı olacaktır. Onlara bir yanıt vermek için aceleci olmayın. Bazen sağduyumuz "hiçbir şey söyleme" der. Bir kimse size kendi acılarından bahsederse kendi düşüncenizi söylemeyin. Sadece bırakın konuşsunlar. O zaman ne yapacaklar biliyor musunuz? Büyük olasılıkla aradıkları yanıtı kendileri söyleyeceklerdir. Bir sonuca ulaşacaklardır. Sağduyulu ya da ruhsal sezgisi güçlü biri olmanız, bütün yanıtları biliyorsunuz anlamına gelmez.
Bazen Tanrı sadece sessiz kalmanızı ister. Bir şey söylemenizi değil, hikayenin tümünü duyana dek dikkatle dinlemenizi ister. Sonra gerçekle gerçek olmayan arasında ayrım yapmak için zamanınız olur ve size gelen kişiye tanrısal öğüt verebilirsiniz. Bu nedenle önce onları dinleyin ve daha sonra da Tanrı'ya kulak verin. Bunlar hikmetli ve tanrısal öğütler vermenin ne kadar gerekli olduğuna dair sadece birkaç örnektir. Şimdi, diyelim kesin olarak bildiğim bir şey var, bunu Tanrı'ya sormamız bile gerekmiyor. Biri şöyle diyebilir örneğin, kurtulmam gerekiyor mu, gerekmiyor mu? Anlamaya çalışıyorum. Dostum, Tanrı senin kurtulmanı kesinlikle istiyor. Kutsal kitapta besbelli, apaçık olan bazı şeyler vardır. Bir başkası çıkıp, vaftiz olmam gerekiyor mu, sezmeye çalışıyorum diyebilir. Dostum, tabii ki Tanrı kesinlikle vaftiz olmanı istiyor. Tanrı bu buyruğunu, bu emrini kutsal kitapta açıkça belirtmiştir zaten. Eğer İsa Mesih'e kurtarıcınız olarak iman etmediyseniz, sağduyu şimdi size şöyle seslenmektedir sevgili dostlar. Hayatınız her an sona erebilir ve yaşamınızda değişikliğe ihtiyaç vardır. İşte bu yüzden bu programı dinlemektesiniz. Gerçek şu ki, hayatınızda bir değişiklik yapmaya muhtaçsınız. Tanrı tarafından bağışlanmaya ihtiyacınız var. Hayatınız akıp giderken suçlu olduğunuzu hissediyorsunuz. Dostum, bu sağduyunun başlangıcıdır. Tanrı'ya muhtaç olduğunuzu fark ediyorsunuz. Mesih

0: Nasıl Sağduyu Kazanırız adlı gelecek paylaşımda buluşmak ümidiyle esen kalın.
1: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
2: Farklı bir duygu.
1: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
2: Farklı bir tat.
1: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: iyi bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-422 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Bazen dikkatsizlik, bazen İş yerinde alınmayan önlemler. Bazen de yeterli olmadığınız bir işin size yaptırılması. Birçok kez canımızı yakan kazaların yaşanmasına neden oluyor. Bu kazaların yaşanmaması için önemli bir adım atılarak mesleki yeterlik belgesi tehlikeli işlerde zorunlu hale getirildi. Peki neden zorunlu? Çünkü bu belge sayesinde iş ve işçi kalitesi artıyor, iş güvenliği sağlanıyor.
8: Üstelik bu belgenin uluslararası akreditasyonu da var.
7: Hatta belgeyi kazananların sınav masrafları devlet tarafından iade ediliyor. Ve bu belgeye sahip çalışanların SGK primlerinde işverenler değil, devlet ödüyor. Mesleki yeterliliğinizi belgelemeyi unutmayın.
9: Farklı bir duygu.
10: Radio Light.
9: Farklı bir tat.
10: 103.7

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru et radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Kutsal Kitap'ta Yolculuk.
1: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
2: Beşinci bölümde ise kitabı ve Rab İsa Mesih'i görmekteyiz. Büyük sıkıntı döneminin korkunçluğunu ve şiddetini artıran bazı faktörler de vardır. İlk olarak kutsal ruh artık şeytanı zapt etmeyecektir. Yani kutsal ruh dünyayı terk mi edecek? Hayır, değil. O Pentekost gününden önce de dünyadaydı, ancak Pentekost gününde imanları Mesih'in bedenine vaftiz yoluyla katmak, onları doldurmak, bu dünyada yönlendirmek gibi yeni görevler üstlendi. İnanlar topluluğunu dünyadan alıp çıkaracak olması onun da ayrılacağı anlamına gelmez. O yine burada olacak, ancak kötü olanı engellemeyecektir. Başka bir deyişle o dönemde insanlar da şeytan da istediğini yapacak. Bu nedenle ben burada kalmak istemezdim. İkinci olarak tuz ve ışık olan gerçek inanlar topluluğu yeryüzünden gitmiş olacaktır. İnanlar topluluğu bugün dünyada çok az da olsa bir etkiye sahiptir, ancak yeryüzünden ayrıldığında o etki de kalmayacak. Üçüncüsü, şeytan zamanının kısa olduğunu bilir. Önceden hazırladığını yapacaktır. Tanrı tarafından serbest bırakıldığında da bu fırsatı değerlendirir. Dördüncü olarak kötü kişiler de hain planlarını uygulamakta serbest olacaklar. Yani Mesih karşıtı kısa bir süreliğine dünyadaki kontrolü eline geçirecektir. Beşinci olarak Tanrı doğrudan yargılayacaktır. Bunu Vahiy 6. bölüm 17. ayette şöyle görüyoruz. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Büyük sıkıntı döneminin bir fırtına kopar gibi aniden geleceğini sanmıyorum. Mühürler aşamalı ve mantıklı bir şekilde kronolojik olarak açılır. Açılmalar birer birer olur. Vahiy kitabının içeriği anlamlıdır. Bu bölümün metnine yaklaşırken 4. bölümden itibaren gelecekten söz ettiğimizi de belirtmek isterim. Bugün inanlar topluluğu dönemindeysek ve geleceğe bakıyorsak, bu mühürlerin, tasların, borazanların ve kişilerin hiçbirini günümüze getiremeyiz. Öyle inanıyorum ki şimdilik sahneye bakıyoruz ve bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Ancak birçok kişi bu bölümü yorumlarken bu olayların şu anda olduğunu öne sürer. Bu elbette ilgiyi uyandırarak kutsal kitap satışlarını artırabilir, ancak Yuhanna'nın burada söyledikleriyle ilgisi yoktur. Bunu 6. bölümden itibaren gelecekle ilgili bir kuram olarak dikkate almak isterim. Bu olaylar henüz olmaya başlamamıştır. Yeni toplulukla ilgili vahiy bölümü tarih ile uyum içerisindedir, ancak bunu geleceğe uyarlayabiliriz.

0: yapamazsınız. Peygamberliklerin yorumlanmasındaki iki önemli görüş, tarihe göre ve geleceğe göre yorumlayanlar arasındaki fark bu noktada belirginlik kazanmaktadır. Tarihe göre yorumlayanlar tüm bunların bir tarih olduğunu düşünür. Ancak bunların da önemli bir bölümünü tarihe uyarlayamayacaklarını görünce geleceğe göre yorumlamaya çalışmaktadırlar. Bin yıllık döneme inanmayanlar buradan itibaren her şeyi tarihe mal etmeye çalışır. Sonuçta Dr. Welward'e göre tarihe göre yorumlama taraftarı olanlardan ortaya çıkmış 50 kadar farklı görüş bulunmaktadır. Bunların 49'u hatta hepsi öyle inanıyorum ki yanlıştır. Vahiy kitabının kalan bölümünü tümüyle yani tarihe göre yorumlayanların düzenlediği bir seminere de katıldım. Konuşmalar zaman zaman oldukça da komik bir hal alıyordu. Örneğin kutsal kitabın belirttiği gibi şeytanın dipsiz bir kuyuya atılması olayının daha önce olmuş olduğunu belirtiyorlardı. O zaman bunu ileri süren kişiye şunu sordum. Şeytanın bugün de sürmekte olan etkinliklerini nasıl açıklıyorsunuz? Şöyle yanıtladım. Şeytan zincire vurulmuş durumdadır ancak bu çok uzun bir zincir olduğundan etkide bulunabilmektedir. Bu çok uzun bir iple bağlanan bir ineğin çeşitli yerlerde otlayabilmesine benzer. Tüm dünyada otlayabileceğine göre sanırım şeytanın çok uzun bir zinciri var. Tarihsel yorumlarla yaklaştığımızda kutsal yazı yorumlarımızda yanlışlığa düşebiliriz. Yuhanna'nın açıkça ortaya koyduğu nokta buradan 20. bölümün sonuna dek olan olayların gelecekteki olaylar olduğudur. Burada kronolojik bir sıra izliyoruz ve bu oldukça da mantıklıdır. Bu olayların şimdi olduğunu söyleyemeyiz.
1: Vahiy 6. bölüm 1 ve 2. ayetlerde beyaz atlıyı görürüz. Şöyle yazar, sonra kuzunun 7 mühürden birini açtığını gördüm. O anda 4 yaratıktan birinin gök gürültüsüne benzer bir sesle gel dediğini işittim. Bakınca beyaz bir at gördüm. Binicisinin yayı vardı. Kendisine bir taç verildi ve galip gelen biri olarak zafer kazanmaya çıktı. Rab İsa Mesih 7 mühürlü kitabı alıp ilk mührünü açmaktadır. Onların tümünü sırayla açacaktır. O tam yetkilidir ve cennetteki her yaratık onun buyruğuna göre hareket etmektedir. 4 atlı yola çıkmaktadır. İlk mührü açıp git der. King James çevresinde Yuhanna'ya gel ve gör denmekte ise de gör kısmı kullanılmaz. Ve emir de cennetten geldiğine göre git demek daha uygun olacaktır. Yuhanna baktım ve duydum ifadelerinde kullanır. Bu da televizyon izlemek gibidir. Beyaz atın sürücüsü konusunda çok çeşitli yorumlar getirildi. Ağır basan yorum bunun Mesih'i temsil ettiği yönündedir. 45. mezmur ile vahinin 19. bölümü düşüncelerini desteklemek için bu yorumcular kullanır. Bin yıllık dönemin öncesine ilişkin görüşü savunan günümüz yorumcuları bu atın sürücüsünün Mesih karşıtı olduğunu düşünmektedir. Birçok değerli yorumcu, Ironside, Welward, Pentecost ile birlikte ben de bu görüşteyim. Mühürleri açan Rab İsa'nın hemen ata binip çıkması biraz güç görünür. Kanımca bu inanılması güç ve tutarsız bir davranış olurdu. Bence o Mesih olduğunu iddia eden, ona benzeyen ve onun gibi çalışmaya çalışan Mesih karşıtıdır. Bugün hepimiz bir dünya diktatörlüğüne doğru gidiş içerisindeyiz. Tüm ulusların sorunları var. Hükümetler yaygın, yasa dışı hareketleri gerektiği gibi önleyememektedir. Mesih karşıtı bir zorba gibi görünmez. Şeytanın melekleri bile ışık meleğidir. Borazanı, çatal tırnakları yoktur. Tersine dünyanın gördüğü, en çekici insanlardan biri gibi olacaktır. Dünya onu seçecek ve kendi adıyla geldiği için de alkışlayacaktır. Ancak kontrolü ele geçirince elbette ki dünya için bu kötü olacaktır. Mesih karşıtı, barış ve birlik iddiasıyla gelecektir. Sanımca şu anda bu birliği sağlayabileceğini iddia eden biri çıkıp gelse kimse ona cennetten mi, cehennemden mi geliyorsun diye sormaz. Mesih karşıtı gelip başa geçtiğinde barıştan söz edecek ve dünyada büyük sıkıntı dönemine girerken yeni bir çağa girdiğini düşünecektir. Büyük sıkıntı dönemi kuzu kılığında gelip aslan gibi son bulacaktır. Barış vaadinin dünyanın inanacağı büyük bir yalan olduğu ortaya çıkacaktır. Bu atın üzerindeki Mesih olamaz çünkü Mesih tahttaki kuzu, Yahuda oymağının aslanı, Davut'un kökü olup bu olayları cennetten yönetmekte ve 4 atlıya buyruk vermektedir. Mesih Vahiy kitabının 19. bölümde açıkça bellidir. Ancak burada belli olmamaktadır ve bu da onun Mesih değil taklidi olduğu düşüncesini güçlendirmektedir. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlere geldiğimizde kızıl ata binmiş olanı görürüz ki bu da ikinci mührün açılmasıdır. Vahiy 6. bölüm 3 ve 4. ayetlerde kuzu ikinci mührü açınca ikinci yaratığın gel dediğini işittim. O zaman kızıl renkte başka bir at çıktı ortaya. Binicisine dünyadan
0: barışı kaldırma yetkisi verildi. Bunun sonucu olarak insanlar birbirini boğazlayacaklar. Atlıya ayrıca büyük bir kılıç verildi der. İlk atlı Mesih olamaz çünkü Mesih yeryüzüne barış getirdiğinde bu barış kalıcı olacaktır. Orada görülen kısa süreli bir barıştır. Beyaz at gittikten hemen sonra kızıl savaş atı yeryüzüne gelir. Beyaz atlının dünyaya getirdiği barış geçici ve sahte, yani Mesih karşıtının getirdiği barış olacaktır. Mesih karşıtı kendini dünyaya barışı getiren yönetici olarak tanıtsa da bunu garanti edemez. Çünkü Tanrı şöyle der, Yeşaya 57. bölüm 21. ayet. Kötülere esenlik yoktur diyor Tanrım. Bu kutsal yazı kesinlikle yerine gelmiştir. Barış başa geçmek isteyen bir politikacının da vaat edebileceği bir şey midir acaba? Ama dünyanın neresinde gerçek anlamda bir barış var, bunu düşünmek gerekir. Mesih karşıtı bir hilekar olacaktır. Barış getirmeyecektir çünkü kızıl savaş atı yeryüzünde dolaşmaktadır ve bu kez gerçek bir dünya savaşı olacaktır. Bunun gerçekleşmiş olduğunu düşünmeyin. Bu gelecekteki olaydır. Vahiy 6. bölüm 5. ayete geldiğimizde siyah atı ve 3. mührün açılmasını görürüz. Vahiy 6. bölüm 5 ve 6. ayetlerde kuzu 3. mührü açınca 3. yaratığın gel dediğini işittim. Bakınca siyah bir at gördüm. Binicisinin elinde bir terazi vardı. 4 yaratığın ortasında sanki bir sesin şöyle dediğini işittim. 1 ölçek buğday 1 dinara, 3 ölçek arpa 1 dinara ama zeytinyağına, şaraba zarar verme. Yuhanna yine duydum, işittim diyor. Yani görüyor ve bakıyor. Yalnızca bizim bundan emin olmamızı ister. Siyah renk açlığı ve yas tutmayı simgeler. Yeremya 4. bölüm 28. ayet ve Malaki 3. bölüm 14. ayetlerden bunu anlarız. Yeremya'nın ağıdında 4. bölüm 8 ve 9. ayetlerde şimdi ise görüşleri kömürden kara, sokaklarda tanınmaz oldular. Bir deri bir kemiğe döndüler, odun gibi kurudular. Kılıçla öldürülenler, kıtlıktan ölenlerden mutludur. Çünkü kıtlıktan ölenler, tarla ürününün yokluğundan yıpranarak erimediler der. Burada da görüyoruz ki siyah bir yası ve sıkıntıyı ifade etmektedir. Siyah at yeryüzüne gelecek olan açlığı temsil eder. Savaştan sonra daima yiyecek sıkıntısı olmuştur. İkinci Dünya Savaşı'nda bile zenginler et bulmakta güçlük çektiler. Ama yine de yaşamın zevklerine ulaşabiliyorlardı. Bugün de birçok fakir ülkede durum aynıdır. Zenginler her şeyi alabiliyor ama fakirlerin çocukları açlıktan ölüyor. Zenginler istediklerini alabilecekler, yoksullar ise alamayacak. Bu her zaman böyle olmuştur. İleride de değişen bir şey olmayacak. Yoksullara yardım için pek çok düşünce oldu ama bu düşüncelerin yoksullara bir yararı olmadı. Yoksulların kendilerine güvenini artıramadı. Neden? Çünkü güvenebileceğimiz sadece İsa Mesih'tir. Dördüncü mührün açılmasında soluk renkli ata binen birisi görülür. Vahiy 6. bölüm 7 ve 8. ayetlerde kuzu dördüncü mührü açınca gel diyen dördüncü yaratığın sesini işittim. Bakınca soluk renkli bir at gördüm. Binicisinin adı ölümdü. Ölüler diyarı onun ardınca geliyordu. Bunlara kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla, yeryüzünün yabanıl hayvanlarıyla ölüm saçmak için yeryüzünün dörtte biri üzerinde yetki verildi der. Burada dünya nüfusunun dörtte birini öldürecek olan vebadan söz edilmektedir. O gün bunu durdurabilecek kadar antibiyotik ya da penisilin bulunamayacak. Adı ölümdü diyor. Ata binene ölüm adı verilse de ölüm savaş kadar kişiselleştirilmiştir. Fiziksel ölümde gözle görülenden fazlası bu ayetlerde vardır. Çünkü insan sadece fiziksel bir varlık değildir. Ve ölüm de sadece fiziksel aktivitenin durması değildir. Ölüm bedeni alıp götürürken kaybolmuş insanların ruhu da Luka 16. bölüm 32. ayete göre ölüler diyarına gidecektir. Adı ölümdü. Ölüler ülkesi onu izliyordu diyor. Ölüler diyarı bazen cehennem olarak da çevrilebilir. Ölüler diyarı fiziksel ölümü ya da ruhun gittiği yeri ya da bedenin konduğu mezarı kastetmektedir. Başka bir deyişle ölüm bedeni alırken kurtulmamış birinin ruhu da ölüler diyarına gider. Ölüm günahın sonucudur. Adem'den Musa'ya kadarki dönemde insanların işledikleri günah Adem'deki ile aynı değildi. Ayrıca yasayı çiğnemekte söz konusu değildi çünkü 10 emir henüz verilmemişti. Yine de insanların günah işlediği ve öldüğü bir dönemdir. Adem'in günahı onların da günahı oldu ve Adem gibi öldüler. Ölümün normalde pek aklımıza gelmeyen 3 yönlü anlamı vardır. Ölümün sadece bedenle ilgili olduğu düşünülür. İlk olarak fiziksel ölüm yalnızca bedensel ölümü kasteder. Adem'in günahının sonucudur. İkincisi Tanrı'ya baş kaldırıp ondan ayrılmak olan ruhsal ölüm vardır. Tanrı'ya yönelik bir kapasite ve arzumuzun olmadığı, Adem'den miras aldığımız ölü bir doğamız var. Ve son olarak da sonsuzlukta yaşanılacak ölüm vardır ki bu sonsuza dek Tanrı'dan ayrı kalmaktır. Kişi kurtuluşa kavuşmadığı takdirde sonu budur. Bu ileride Vahiy 20. bölüm 14. ayette karşılaşacağımız ikinci ölümdür. Adem günah işlemeden Tanrı ona şunu söyledi. Yaratılış 2. bölüm 17. ayette. Ondan yediğin gün mutlaka öleceksin. Ancak Adem bundan sonra fiziksel olarak 900 yıldan fazla yaşadı ama Tanrı'nın gözünde ruhsal olarak ölü durumdaydı. Tanrı'dan kaçtı, artık Tanrı'yla zaman geçirme arzusu da yoktu. Ruhsal ölümü fiziksel ölüm izledi ve sonuçta da tüm insanlıkta yaşanan budur. İnsanlık gitgide bozulmaya başladı. Çağımız modern tıp ve harika bilimsel gelişmeler sayesinde yaşamımızı sürdürmek için bize yardımcıdır. Bu olanaklar olmasaydı yaşam çok daha kısa olacaktı. İnsanlık soyunun başı o olduğundan onun isyanı bizim isyanımız, onun ölümü bizim ölümümüz oldu. Şimdi İsa Mesih yeni yaratılışın başıdır ve bu yaratılış sadece Mesih'te yaşam bulmaktadır. Yalnızca o hayat verebilir. Kendisine ait olanların yaşamı ve sonsuz mutluluğu için tüm sorumluluk İsa Mesih'tedir. Büyük sıkıntı döneminde ölüm başıboş olacaktır. Rab İsa bunu Matta 24. bölüm 22. ayette şöyle ifade eder. O günler kısaltılmamış olsaydı hiç kimse kurtulamazdı. Ama seçilmiş olanlar uğruna o günler kısaltılacak. Büyük beyaz yargı kürsüsünde son olarak ölüm yok edilecektir. Vahiy 20. bölüm 14. ayete göre. Elçi Paulus da bunu 1. Korintliler 15. bölüm 26. ayette şöyle doğrular. Ortadan kaldırılacak son düşman ölümdür. Kılıç, açlık, veba ve vahşi hayvanlar yeryüzü nüfusunun dörtte birini o dönemde ortadan kaldıracaktır. Bu Tanrı'nın daha önce Hezekiel peygamber aracılığıyla söylediği peygamberlik sözüdür. Hezekiel 14. bölüm 21. ayet. Egemen Rab şöyle diyor. Yeruşalim'deki insanları ve hayvanları yok etmek için üzerine dört ağır yargımı, kılıcı, kıtlığı, yabanıl hayvanları, salgın hastalığı gönderdiğimde daha neler neler olacak. Gördüğünüz gibi soluk renkli at yeryüzünü kaplayacak olan vebayı simgeler. Aynı zamanda büyük bir yaygın hastalığı da içermektedir. Gördüğünüz gibi dört atlı Rab İsa'nın yeryüzündeyken verdiği örneğe uyar. Matta 24. bölüm 5 ila 8. ayetler arasında Zeytinlik Dağı'ndaki konuşmasında çünkü birçokları adımla gelip ben Mesih'im diyerek nicelerini kandıracak. Savaş sesleri, savaş söylentileri duyacaksınız. Sakın dehşete kapılmayın. Bu olayların olması gereklidir ama daha son gelmemiştir. Çünkü ulus ulusa, krallık krallığa karşı ayaklanacak. Çeşitli yerlerde kıtlıklar görülecek, depremler olacak. Bunların tümü sancıların başlangıcıdır der. 5. mührün açılmasında şehitlerin duasında görürüz. Vahiy 6. bölüm 9 ve 10. ayetlerde şöyle der. Kuzu 5. mührü açınca sunağın altında Tanrı'nın sözü ve sürdürdükleri tanıklık nedeniyle öldürülenlerin canlarını gördüm. Yüksek sesle feryat ederek şöyle diyorlardı. Kutsal ve gerçek olan Efendimiz, yeryüzünde yaşayanları yargılayıp onlardan kanımızın öcünü almak için daha ne kadar bekleyeceksin? Bu sunak cennettedir ve Mesih'in dünyanın günahları için kendi kanını sunduğu yerdedir. Kanımca onun gerçek kanı cennettedir. Bunu İbraniler de doğrulamama izin verin. İbraniler 9. bölüm 23 ve 24. ayetler. Böylelikle aslı göklerde olan örneklerin bu kurbanlarla ama gökteki asıllarının bunlardan daha iyi kurbanlarla temiz kılınması gerekti. Çünkü Mesih asıl kutsal yerin örneği olup insan eliyle yapılan kutsal yere değil ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi der. Burada sözü edilen canlar eski antlaşmadaki kutsallardır. Bunlara büyük sıkıntı döneminde ortadan kaldırılacak olanlar da dahildir. Önceden de belirttiğim gibi yeryüzünün dörtte biri ortadan kalkacak. Onlar Tanrı'nın kutsal yasaya göre adaletini isterken eski antlaşmaya dayanmaktadır. Vahiy 6. bölüm 11. ayette onların her birine beyaz birer kaftan verildi. Kendileri gibi öldürülecek olan öbür Tanrı kullarının ve kardeşlerinin sayısı tamamlanıncaya dek kısa bir süre daha beklemeleri istendi denir. Yani büyük sıkıntı döneminin kutsalları eski antlaşma döneminin kutsallarıyla birlikte ikinci dirilişte yer alacaktır. Şimdi 6. mührün açılmasına geldik. Bu da gazap günüdür. Vahiy 6. bölüm 12 ve 13. ayetlerde kuzu 6. mührü açınca büyük bir deprem olduğunu gördüm. Güneş keçi kılından yapılmış siyah bir çul gibi karardı. Ay baştan aşağı kan rengine döndü. İncir ağacı güçlü bir rüzgarla sarsıldığında nasıl ham incirlerini dökerse gökteki yıldızlar da öylece yeryüzüne düştü denir. Büyük sıkıntı döneminin son yarısının bu başlangıcıdır. Onun büyük öfke günü gelmiştir. Büyük sıkıntı dönemi doğal evrenin karışıklıklarıyla hem başlar hem de biter. Sıkıntının başlangıcı vardır ve sıkıntının sonu vardır. Sıkıntının başlangıcı Yoel 2. bölüm 30 ve 31. ayetlerde. Sıkıntının sonu da Yoel 3. bölüm 9 ila 17. ayetlerde anlatılır. Aynı zamanda sıkıntının sonu Matta 24. bölüm 29. ayette ve sıkıntının başlangıcı Elçilerin İşleri 2. bölüm 20. ayette de konu edilmektedir. Günümüzde depremlerin artış göstermesi kesinlikle bunun yerine gelmesidir. Bu büyük sıkıntı döneminde olacak. Ancak ilginç olan geçmişteki depremlerin yeryüzündeki nüfusun önemli bir bölümünü ortadan kaldırmış olmasıdır. Geçen 4000 yılda depremlerde 13 milyon kişi öldü. Ancak daha kötüsü de önümüzdedir ve yaşanacaktır. Vahiy 16. bölüm 18. ayette o anda şimşekler çaktı. Uğultular, gök gürlemeleri işitildi. Öyle büyük bir deprem oldu ki yeryüzünde insan oldu olalı bu kadar büyük bir deprem olmamıştı diye okuruz. Gerçekten bu sarsıcı bir tablodur. Bugünkü depremler sözlerin yerine gelişi sayılamaz. Onlar yalnızca Tanrı sözünde söylenenlerin olabileceğini bize gösterir. Vahiy 6. bölüm 14. ayette gökyüzü dürülen bir tomar gibi ortadan kalktı. Her dağ, her ada yerinden sökülüp alındı. Kanımca bu ayeti olduğu gibi anlamalıyız. Aynı konu Nahum 1. bölüm 5. ayet ile Vahiy 20. bölüm 11. ayette de anlatılır. Vahiy 6. bölüm 15, 16 ve 17. ayetlerde dünya kralları, büyükleri, komutanları, zenginleri, güçlüleri, özgürü kölesi, herkes mağaralara, dağlardaki kayaların arasına gizlendiler. Dağlara kayalara, üzerimize düşün dediler. Tahta oturanın yüzünden ve kuzunun gazabından saklayın bizi. Çünkü onların gazabının büyük günü geldi. Buna kim dayanabilir? Kimler saklanmaktadır? Kuzunun gazabından kaçanlar. Bu Tanrı'nın büyük gazap günüdür. Kuzunun gazabı çelişkili bir cümle gibi görünebilir. Tanrı'nın gazabı tüm eski antlaşma peygamberlerince de belirtilmiş olan Rabbin günüdür. O gün geldi. Burada ise ilginç bir şekilde kuzunun gazabı ifadesi kullanılır. Evet, burada kuzunun gazabından söz edilir. Kuzu bildiğimiz gibi Mesih'in simgelerinden birisidir. Uysallığıyla bilinen küçük bir kuzunun kızdığını düşünelim, ne olur? Bu bir kaşık suda fırtına koparmaya benzer. Habil'in gününden vaftizci Yahya'ya kadar olan dönemde Rab İsa hep kuzu şeklinde tanımlandı. Elçi Yuhanna şöyle der: dünyanın kuruluşundan bu yana boğazlanan kuzunun yaşam kitabında adı yazılmış olanlar. Başka deyişle Tanrı Mesih'in özelliklerini taşıdığı ya da kurban edileceği için kuzuyu seçmiş değildi. Tanrı Mesih'i temsil etmesi için böyle bir hayvan yarattı. Mesih henüz kuzu yaratılmadan, dünya bile kurulmadan önce boğazlanmış olan kuzuydu. Rab İsa Mesih bir kuzunun özelliğine sahiptir. Örneğin o alçak gönüllüydü. Matta 11. bölüm 28 ve 29. ayetlerde "Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin, ben size rahat veririm. Boyunduruğumu yüklenin, benden öğrenin, çünkü ben yumuşak huylu, alçak gönüllüyüm. Böylece canlarınız rahata kavuşur," dedi İsa Mesih. İsa Mesih aynı zamanda nazikti. Markos 10. bölüm 14. ayette İsa bunu görünce kızdı. Öğrencilerine "Bırakın çocuklar bana gelsin," dedi. "Onlara engel olmayın. Çünkü Tanrı'nın egemenliği böylelerindir." İsa Mesih zararsızdı. Hiçbir yerde şöyle bir şey okumazsınız: "Dikkat, kuzu var." Genellikle şöyle yazarız: "Dikkat, köpek var." Ama kuzu için böyle bir yazı göremezsiniz. Mesih öğrencilerinin ayaklarını yıkayacak kadar bile alçak gönüllüydü. Onun tüm yaşamı çekicilikle doluydu. Narin ve hoş bir çiçeğin güzel kokusuna benziyordu. Onun gelişi bir hamd ilahisiydi. Varlığı ise bereketti. Ayrılışı bir rahmetti. Ona inanmayanlar bile yaşamından etkilendiler. Kuzu kurban olarak kendisini sundu. İbrahim Tanrı'nın kendisi kurbanı sağlayacak dedi. Tanrı kendisini kuzu olarak sundu. Ancak gazap konusu bu durumda ne olacak? Gazap Tanrı'nın kişiliğine bile yabancı bir kavram değil mi? Tanrı iyiyi sever, kötüden nefret eder. O bizim gibi nefret etmez, kinci değildir. Tanrı adil ve kutsaldır. Kendi özüne karşı olandan nefret eder. Yahve'nin güçlü ve savaşçı olduğu söylenir. Kutsal kitapta Tanrı'nın gazabından söz ediliyor sevgili dostum. Elçi Paulus Romalılar 1. bölüm 18. ayette şöyle der: "Haksızlığa, gerçeğe engel olan insanların bütün tanrısızlığına ve haksızlığına karşı Tanrı'nın gazabı gökten açıkça gösterilmektedir." Şu anda bulunduğumuz dünyaya bir bakın. Şimdiden Tanrı'nın gazabı ve yargısı dikkatlice bakıldığı zaman görülebilir. Kuzu ile gazabı yan yana getirmek, ateş ile suyu karıştırmak gibi görünse de Tanrı'nın gazabının tüm şiddeti kuzuda açıklanmaktadır. Rab İsa Mesih yeryüzündeyken sicimden kırbaç yapmış, alışveriş yapan tüccarları tapınaktan kovmuştu. Burada ne yapıyordu? Din önderlerini engereklere, badanalı mezarlara benzetti. İncir ağacını lanetledi. Vay sana ey Kefernahum dedi. Mesih Yaruşilim'i reddetti ama gözleri de yaşlarla doluydu. Doğanın gücünü denetimi altında tutmakta ve yargı için kullanmaktadır. Tanrı günaha karşı savaş ilan etti. Onun adını insanlığın bozulmasına yol açan şeylere uyum sağlamadığı için yüceltmeliyiz. Kuzunun gazabının açığa çıkacağı gün yaklaşmaktadır kutsal kitaba göre. Biri şöyle diyor, onun nazik olduğunu ve günahı cezalandırmayacağını düşünürdüm. Ancak Tanrı 2. mezmur 10, 11 ve 12. ayetlerde bakın ne diyor. Ey krallar akıllı olun, ey dünya önderleri ders alın, Rabbe korkuyla hizmet edin, titreyerek sevinin, oğlu öpün ki öfkelenmesin. Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz. Çünkü öfkesi bir anda alevlenir. Ne mutlu ona sığınanlara.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup, programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 7. Bölüm Yahudi Önderlerin İmansızlığı.
1: Görevliler geri dönünce başkâhinlerle ferisiler niçin onu getirmediniz diye sordular. Görevliler hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler. Ferisiler yoksa siz de mi aldandınız dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona yoksa sen de mi celil edensin diye karşılık verdiler. Araştır bak, celil eden peygamber çıkmaz. Bundan sonra herkes evine gitti.
0: 8. Bölüm Zinada Yakalanan Kadın.
1: İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı," dediler. "Musa, yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin?" Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve "İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın," dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın, "Hiçbiri efendim," dedi. İsa, "Ben de seni yargılamıyorum," dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme."
0: Geçerli tanıklık.
1: İsa yine halka seslenip şöyle dedi. "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." Ferisiler, "Sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor." O zaman ona, "Baban nerede?" diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. "Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız." İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara, "Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz," dedi. Yahudi yetkililer, "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. "Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz," diyor. İsa onlara, "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım," dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz," dedim. "Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz." Ona, "Sen kimsin?" diye sordular. İsa, "Başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum," dedi. "Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum." İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. "İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım." Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti.
0: İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları.
1: İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak," dedi. "Biz İbrahim'in soyundanız," diye karşılık verdiler. "Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız?" diyorsun. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir," dedi. "Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz." "Bizim babamız İbrahim'dir," diye karşılık verdiler. İsa, "İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız," dedi. "Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni, öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz." "Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır," dediler. İsa, "Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz," dedi. "Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinler. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz."
0: İsa'nın yüceliği.
1: Yahudiler ona şu karşılığı verdiler: "Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz?" İsa, "Beni cin çarpmadı," dedi. "Ben babamı onurlandırıyorum. Ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum. Ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir." Yahudiler, "Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz," dediler. "İbrahim öldü. Peygamberler de öldü. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü. Peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?" İsa şu karşılığı verdi: "Eğer ben kendimi yüceltirsem yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi." Yahudiler, "Sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?" dediler. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım," dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı.
0: 9. Bölüm. Kör bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu yanıtı verdi: "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim." Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama, "Git Şiloah havuzunda yıkan," dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, "Oturup dilenen adam değil mi bu?" dediler. Kimi, "Evet odur," dedi. Kimi de, "Hayır ama ona benziyor," dedi. Kendisi ise, "Ben oyum," dedi. "Öyleyse gözlerin nasıl açıldı?" diye sordular. O da şöyle yanıt verdi: "İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şiloah'a git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular, bilmiyorum dedi.
0: Ferisilerin soruşturması.
1: Eskiden kör olan adamı ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat günüydü. Bu nedenle ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum dedi. Bunun üzerine ferisilerin bazıları bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü Şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör olan adama yine sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun? Adam, o bir peygamberdir dedi. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara, kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır. Kendisi için kendisi konuşsun. Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası ergin yaştadır, ona sorun dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp Tanrı hakkı için doğruyu söyle dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. O da şöyle yanıt verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm, şimdi görüyorum. O zaman ona sana ne yaptı, gözlerini nasıl açtı dediler. Onlara size demin söyledim ama dinlemediniz dedi. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek onun öğrencisi sensin dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliyoruz ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey, onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık tamamen günah içinde doğdun, sen mi bize ders vereceksin diyerek onu dışarı attılar.
0: Ruhsal körlük.
1: İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak sen insanoğluna iman ediyor musun diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam, Rab, iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İsa, görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince yoksa biz de mi körüz diye sordular. İsa, kör olsaydınız günahınız olmazdı dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor.
0: 10. bölüm. İyi çoban.
1: Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını atlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de, tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu onu cin çarpmış delidir, niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkaları ise bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin körlerin gözlerini açabilir mi?
0: İsa'ya karşı tepkiler büyüyor.
1: O sırada Yeruşalem'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak "Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih'sen bize açıkça söyle." İsa onlara şu karşılığı verdi. "Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz." Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara "Size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim." dedi. "Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?" Şöyle yanıt verdiler. "Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun." İsa şu karşılığı verdi. "Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız." Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria Irmağı'nın karşı yakasına, Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları "Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı" diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: bir gelecek için iyi bir eğitim aldınız. Gece gündüz demediniz, çalıştınız. Aşık oldunuz, yuvanızı kurdunuz. Bu sırada ne olursa olsun hep ayakta kaldınız. Ve sonunda mutluluğu kucakladınız. Şimdi çocuklarınızın geleceği için çalışıyorsunuz.
1: Deprem oluyor.
2: Deprem oluyor. Deprem oluyor. Gel, gel, gel, gel.
0: Siz de afet bilinci eğitimlerine katılın, afetlere hazırlıksız yakalanmayın. Eğitimlerle ilgili detaylı bilgiyi afat.gov.tr adresinden ve 444-4122 numaralı çağrı merkezimizden alabilirsiniz. Aileler afete hazır, Türkiye afete hazır.

0: Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.
1: Farklı bir duygu, farklı bir tat.
2: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

Farklı bir duygu, farklı bir tat. 103.6 FM. Radio Life.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanı.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Haftanız nasıl geçti? Yani sakin mi yoksa yoğun bir hafta mı geçiriyorsunuz?
1: Başkaları için konuşamam ama ben geçen hafta çok meşguldüm Serap. İşler oldukça yoğundu. Bütün haftanın nasıl geçtiğini anlamadım desem yalan olmaz. Peki sen neler yaptın?
0: Evet, ben 3 çocuk annesi olarak her zaman çok yoğunum. Ama dostlarımızla mikrofon başında zaman geçirme fırsatını bulabildiğim için çok memnunum.
1: Kesinlikle, ben de aynı şekilde. Sevgili dostlar, programımıza başlamadan önce bizlerle görüş ve önerilerinizi ve hatta hayatınızda yaşadığınız şeyleri paylaşmak isterseniz bize ulaşabileceğiniz adreslerinizi vermek istiyoruz. Lütfen bir yere not edin. E-posta adresimiz
0: umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup yazmak isterseniz PK5 34350 İstanbul Beşiktaş adresine yollayabilirsiniz.

0: Serap, bugün programımızda son zamanlarda küçük çocuklarda sıkça görülen, ayrıca yetişkinlerde de olan bir sorundan, yani burun akıntısı ve sebeplerinden ve ayrıca burun kanamalarından söz etmek istiyoruz. Benim de bir dönem çok sık burnum kanardı ve burnum kanadığında neler yapmam gerektiğine dair çeşitli tavsiyeler duymuştum. Örneğin burnumu sıkmak gibi ya da başımı arkaya atıp burun deliklerime pamuk tıkamak gibi. Peki bunlar doğru şeyler mi? İşte bugün bunun üzerinde biraz duracağız. Ayrıca diğer burun rahatsızlıklarını da hep beraber göz atacağız.
1: Evet, sizler için burnumuz hakkında bazı araştırmalar yaptık. Burnumuzun ne kadar çok çeşitli biçimlerde ve boylarda olduğunu biliyoruz, öyle değil mi? Örneğin doğaya bakacak olursak bir filin burnuyla neler yapabildiğini görebiliyoruz. Nesneleri tutabilir ve bazı şeyleri de toplayabilir, değil mi? Böyle bir burnumuz olsaydı bizim de işimize yarardı herhalde. Timsahın burnunaysa hiç yaklaşmak istemezdiniz. Gergedanın burnunun üstünde ise kocaman bir boynuz vardır. İnsanlara gelince burnumuz hangi biçimde olursa olsun hepsinin işlevi aynıdır. Geçen hafta burnun 3 işlevi olduğunu öğrenmiştik. Soluduğumuz havayı temizler, sesimizi gürleştirir ve koku almamızı sağlar. Geçen hafta ayrıca burnumuzda olabilecek bazı rahatsızlıklara değinmiştik. Nezle ile birlikte burnun akmasının aslında iyi bir şey olduğunu öğrenmiştik. Çünkü burundan gelen mukusta hastalık virüsüne karşı koyan antikorlar vardır. Ayrıca mukus virüsün dışarı atılmasını sağlar. Soğuk algınlığında yapılacak en iyi şeyin mukusun kalınlaşmasını önlemek için bol sıvı almak. Burnun akmasını kolaylaştırmak için de bulunduğumuz ortamı nemli tutmak ve burnu nazikçe temizlemek olduğunu da öğrenmiştik. Burnumuzu sildikten sonra elimizi sabunla yıkamalıyız. Böylelikle hastalığın başkalarına bulaşmasının önüne geçeriz. Soğuk algınlığında bir miktar mukusun gırtlağa inmesi özellikle geceleri öksürüğe neden olabilir. Bol sıvı tüketmek ve ortamı nemli tutmak, ayrıca boğaz pastili almak da faydalı olacaktır. Öksürük şiddetlenirse eğer lütfen bir doktora

0: başvurun.
1: Burun akıntısına değinecek olursak, mukus vücudumuzun çoğu yerinde bulunan bir maddedir. Birçok görevi, faydası bulunan bu malzeme burunda da yararlı bir amacı vardır. Mukus, bakteri ve tozlara tuzak kurarak onların akciğere girmesini önler. Soğuk algınlığı ya da alerji gibi durumlarda burundan mukus çıkışı olabilir ya da burnunuzda kalma yerine boğazınıza akabilir. Mukus, burun dışında aktığında nazal akıntı ya da daha yaygın olarak burun akıntısı olarak isimlendirilir. Burun akıntısı ayrıca postnazal akıntı veya rinoraji olarak da isimlendirilebilmektedir.
0: Peki burun akıntısının nedenleri nedir? Neden burnumuz akmaktadır? Herhalde birçok olası nedeni vardır tabii. Bunun için araştırma yaptık. En yaygın nedenlerden bazıları da şunlardır. Birincisi soğuk algınlığı ya da grip, herkesin bildiği evet. gibi. Soğuk algınlığı burun ve boğazdaki bir enfeksiyonun bir sonucu ve yüzden fazla farklı virüs soğuk algınlığına yol açabilmektedir. Soğuk algınlığı kendinizi mutsuz hissetmenize yol açsa da uzun vadede genellikle zararsızdır. Grip, burun, boğaz ve akciğere saldıran ve yerleşen bir virüsten kaynaklanır. Soğuk algınlığından farklı olarak grip, çocuklar ve yaşlılarda olduğu gibi yüksek risk altında olan kişiler için tehlikeli olabilir. Burun akıntısı, soğuk algınlığı ve grip hastalıkları için rutin bir belirtidir. Bu hastalıkları olan kişide vücut, akciğer ve vücudun diğer bölgelerinde hastalığa neden olan virüsleri tuzağa düşürmek için daha fazla mukus üretir. Bu mukusun bir bölümü ise burun yoluyla vücuttan ayrılır. Alerjiler. Belirli bir maddeye alerjiniz varsa eğer, dokunma ya da soluma yoluyla maddeyi bedeninize aldığınızda burun akıntısı yaşayabilirsiniz. Alerjik reaksiyona neden olan etkene alerjenler denir. Yaygın alerjenler arasında toz, hayvan tüyü ve çim sayılabilir. Bedeninizde sanki zararlı bakteri varmış gibi fazla mukus salgılayarak alerjenlere tepki verir. Ve gelelim sinüzite. Evet, sinüzit, sinüsler ya da burnunuzun geçiş yolları şiştiğinde ve iltihaplı olduğu zaman oluşur. Bu da burun bölgesini daraltarak solunum güçlülüğüne ve mukus birikmesine neden olur. Bu durum varsa eğer, mukus burun dışına boşalabilir ya da boğazınıza hareket ettiğini hissedebilirsiniz. Sinüzitle ilişkili mukus genellikle kalındır. Ayrıca sarı veya yeşil renkte olabilir. Genelde ben bunu yaşıyorum. Bende de sinüz var. Ve diğer potansiyel nedenlerse su çiçeği, gebelik, saman nezlesi ve küme baş ağrıları sebep vermektedir.
1: Peki burun akıntısını nasıl önleyebiliriz diye düşünebiliriz. Ne yazık ki tüm burun akıntıları engellenemez. Ancak aşırı burun akıntısına neden olan koşullar önlenebilir. Soğuk algınlığı veya grip sonucunda oluşan burun akıntısını önlemek için mikrop ve bakteri sizden uzak tutabilmek için sık sık ellerinizi yıkamalısınız. Burnunuzu temizledikten sonra bir bez kullanmalı ve kullandıktan sonra onu uzak bir yere atmalısınız. Ayrıca burun temizlenmesi sonrasında ellerinizi yıkamalısınız. Gribe karşı korunmanın etkili bir yolu da her yıl grip aşısı olmaktır. Burun akıntınızın nedeni bir alerji ise belirtiye neden olan madde ya da malzemeden uzak durmalısınız. Neye alerjinizin olduğunu tespit edebilmek için aktivitelerinizin yer aldığı kendinize bir günlük tutabilirsiniz. Sigara dumanından kaçınmak veya sigarayı bırakmak olumlu sonuçlar verecektir. Bu faktör burun yollarınızın tahriş olmasını ve iltihaplı hale gelmesini önleyecektir.
0: Burun akmasına soğuk algınlığı ve virüsünün yanı sıra alerjiler neden de olabiliyor. Alerjenlerden bazıları polen, çiçek tozu, ev tozları, küf ve hayvan türleridir. Alerjinin belirtileri soğuk algınlığına benzer ama daha uzun, bazen haftalar ve aylar boyunca sürer. Burun akmasının yanı sıra hapşırma ve gözde sulanma ve yanma da görülür. Bu durumda alerjik olduğunuz maddelerden uzak durmalıyız. Yapılacak en iyi şey tabii doktora görünmek. Doktor sizi rahatlatacak ve tedaviyi önerecektir.
1: Zaten alerjik rahatsızlıklar genellikle mevsim geçişlerinde daha sık görülüyor değil mi Serapcığım? Yani mevsimler değiştiğinde bu alerjik hastalıklar daha kendini gösteriyor. Mesela biliyorum ki birçok arkadaşım grip değil ama burun akıntısı, yanma, gözlerde kaşınma daha sık olabiliyor mevsim değişikliklerinde.
0: Evet, bende de göz alerjik. Sulanması ve hapşırma oluyor. Hı-hı. O da dediğin gibi ilkbahar mevsiminde, bazen evet. de sonbaharın başlarında oluyor. Hı-hı. Hı-hı. Çocuklarımızı da düşünmeliyiz böyle bir durumda. Çünkü onlar daha çok hastalanıyorlar, grip yaşıyorlar. Çünkü birbirimizi çok sık öpüyoruz. Ellerimizi belki çoğu zaman yıkamadan, özellikle çocuklarımız ellerini yıkamadan masaya oturuyorlar, ellerini ağızlarına götürüyorlar. Ve onların daha çok bu yüzden burunları akıyor. Ve başka hastalık belirtileri de görülebilir. Dikkat etmek gerekiyor. Ama eğer sadece burnu akıyorsa çocuklarınızın ve başka bir hastalığı yoksa, burnuna bir şey kaçıp kaçmadığını da kontrol etmeniz doğru olur. Çünkü burnuna yabancı bir madde kaçmış olabilir. Biliyoruz ki küçük çocuklarımızı gözden böyle uzak tuttuğumuzda her şeyi yemeye ya da bir şeyleri burnuna sokmaya, kulağını sokmaya elverişlidir küçücük çocuklar. Bunlara sıkça rastlayabiliyoruz.
1: Peki böyle bir durumla karşılaştığımızda ne yapmamız gerekiyor Serap?
0: Yani az önce söylediğimiz gibi eğer çocuğun sadece burnu akıyor ve başka bir hastalığı yoksa, hapşırıyorsa, burnunu sürekli dokunuyorsa önce burnuna bakalım. Hani kaçmış olan maddeyi sivri bir nesneyle kurcalamayalım tabii ki. Burundan nefes almamasını sağlayalım. Yabancı madde dışarı çıkana dek ağızdan nefes alması için ona söylememiz gerekiyor.
1: Çünkü burnumuzdan nefes aldığında çocuk içeri kaçma olasılığı yüksek onun için sanırım.
0: Evet, ve hafifçe hımkırarak yabancı maddenin dışarı çıkmasına sağlamalıyız. Ama bunu birkaç defadan fazla tekrarlamayalım. Eğer yabancı madde gözle görünüyorsa bir cımbızla nazikçe dışarı çekip diğer durumlarda acilen tıbbi yardım alınmalı. Biliyor musun, ben bu araştırmayı yaparken benim çocukluğumda yaşadığım bir olay aklıma geldi.
1: Paylaşır mısın bizimle?
0: Tabii ki, işte 2 ya da belki 3 yaşlarındayım. Hapşırıyormuşum. Burnumda böyle akma gibi durumlar oluyormuş. Annem düşünmüş ne oluyor, niye bu böyle diye. Ama bir gün uzun sürmüş böyle bir olayı tekrarlama. Sonra bir gün annemin yanında birdenbire bir hımkırmışım. Burnumdan poşet çıkmış. Yani poşet dediğim hani bir laylon türü bir şey.
1: Poşet
0: düşün.
1: Parçası gibi.
0: Evet, poşet parçası ama küçük değilmiş, büyükmüş. Yani babam da söyledi. Çok şaşırdım, yani ben onunla ne kadar süre durmuş olabilirim. Ya. Yani ilginç bir şey. O anlattıkları zaman onlar da şaşırıyor. Ama gerçekten Tanrı'nın mucizesi diyorum. Yani bizim çocuklarımız, bizler gerçekten Tanrı'nın lütfuyla büyüdük.
1: Evet, hamdolsun. Yani
0: bizi koruyor, hamdolsun.
1: Küçük çocuklarımız böyle tehlikelerle karşı karşıya daha çok kalabiliyorlar. Çünkü bilinçleri çok yok ve alıp merak edip dediğin gibi kulağına, burnuna sokabiliyor, ağzına atabiliyor. Para, başka bir şey, herhangi bir şey.
0: Ama tabii ki Tanrımız koruyor, Rabbimiz koruyor. Ama Rabbimiz koruduğu için de kesinlikle ilgisiz kalmayalım. Çocuklarımızla ilgilenelim.
1: Evet. Bazen de burnumuzdan mukus, yani sümük dışında başka bir şey de geliyor. Ve bu gerçekten sorun yaratabiliyor. Bu da burun kanaması. Peki burnumuz kanadığında ne yapmalıyız ve burun kanamasının nedeni nedir diye sizler için araştırdık ve kendimiz için de öyle. Burundaki damarlar yüzeye çok yakındır. Bu yüzden hafif bir zedelenme bile kanamaya neden olabilir. Çocukların burun karıştırması bile bu zedelenmeye neden olabilir. Dikkat ettiysek küçük çocuklarımız böyle burunlarını karıştırırken kanatabiliyorlar. Çünkü damarları yüzeyimize çok yakın. Ayrıca soğuk algınlığı ve burnu şiddetle hınkırmak da kanamaya neden olabilirmiş. Bir de aşırı kuru ortamlar burun derisinin çatlamasına ve kanamasına neden olabilir. Burun kanaması normalde ciddi bir durum değildir ve doktora gidilmesi gerekmez. Peki ne yapabiliriz? Dik pozisyonda oturup veya ayakta durup burnu orta kısmından sert ve yumuşak kısımların birleştiği yerden sıkabiliriz. Ağzımızdan nefes alabiliriz. 5-10 dakika kadar burnumuzu sıkmaya devam edelim. Kanama biraz uzun sürebilir. Bu yüzden sabırlı olmalıyız. Kanama durduktan sonra birkaç saat boyunca yere eğilmekten ve burnumuzu hınkırmaktan kaçınmalıyız. Ancak kanama 30 dakikadan uzun sürerse, hızlı ve yoğun bir kanama varsa ve gırtlağımıza dek iniyorsa, güçsüzlük ve baygınlık hissediyorsa kesinlikle doktora gitmemiz gerekiyor. Ayrıca burnumuz sık sık kanıyorsa doktorun bu durumu incelemesi kesinlikle yerinde bir karar olur. İleriki yaştaki hastalarda görülen kanamalar, şiddetli kendiliğinden durmayan, çoğunlukla da burnun arka bölgelerinden kaynaklanan ve sıklıkla hastaneye yatırma zorunluluğu duyulan ciddi kanamalar olabilir. Bu kanamalar daha çok tansiyon hastalarında ve kan sulandırıcı ilaç kullanımlarında ortaya çıkmakta, ciddi seyirli olmaktadır. Yani ileriki yaş hastalarımız, tanıdıklarımız, annelerimiz, babalarımız varsa kesinlikle onların burun kanamalarını ciddiye almalıyız. Çünkü dediğimiz gibi bu tansiyon hastalarında olabilir ve kan sulandırıcı ilaçların kullanımında da bu kaynaklı olabilirmiş. O yüzden bunu da göz ardı etmemeye dikkat etmeliyiz.
0: Burnumuz ne kadar ilginç bir organımız belki. Birçoğumuz için beğenmediğimiz bir organ olabilir. Sürekli aynaya baktığımızda çoğumuzun gerçekten ilgisini çeken bir organ ya kulaklarımızdır ya burnumuzdur. Eğridir, şekli tuhaftır gibi görünse de senin daha önce de söylediğin gibi ama her şeye rağmen aynı işlevi görüyor.
1: Kesinlikle.
0: Hamd edelim ki Rabbimize koku alabildiğimiz için. Evet. Eğer koku alabiliyorsak lütfen burnumuzu yadırgamayalım. Çünkü bizim nefes almamızı ve çok güzel koku almamızı sağlayan Rabbimize gerçekten teşekkür edelim. Onun sayesinde çevremizdeki her şeyi koku alabiliyoruz. İster hoş olsun ister nahoş olsun. Tüm kokuları alabiliyoruz. Burnumuz yaşamın tadına varmamıza yardımcı oluyor gerçekten. Rabbimizin yarattığı her şey iyidir. Burnumuz bize komik görünse bile asıl önemli olan işlevidir. Gerçekten bunu her zaman hatırlamamız gerekiyor. Evet, tekrar söylüyorum. Rabbime şükürler olsun. Onun yaratmış olduğu bu güzel, harika bedenimiz için. Evet, şimdi güzel bir ezgiyle Rabbimizi övelim. Kısa bir müzik arası veriyoruz. Lütfen bizi dinlemeye devam edin.

0: Sevgili dostlar, güzel bir ezgi dinledikten sonra Umut Kadınları kaldığı yerden devam ediyor. Aramızdan önce sizlerle burnumuzun neden aktığı ve neden kanadığı ile ilgili bilgiler verdik. Şimdi geldik ikinci bölümümüze. İkinci bölümümüzde Kutsal Kitabın Vaiz bölümünden bazı pasajlara birlikte bakacağız. Dördüncü bölümde Kral Süleyman'ın binlerce yıl önce yazdığı bilgelik sözlerini 21. yüzyılın yaşayanları olarak ele alacağız. Onun öğütleri eski antlaşmanın vaiz kısmında yer alır. Aradaki binlerce yıllık zaman farkına rağmen bu yazılar bizi etkiler çünkü onların ardında Tanrı'nın kutsal ruhunun her daim baki olan esini vardır. O halde şimdi Süleyman'ın iyi geliştirilmiş yaşama dair neler söylediğine hep birlikte bakalım.
1: Bazı insanların zamanlarını diğerlerine oranla çok daha iyi kullandıklarını hiç fark ettiniz mi? Bazıları vardır ki içinde bulundukları koşullardan dolayı bazı şeyleri başaramadıklarından yakınır. Öte yandan aynı olumsuz koşulları birer fırsatmış gibi kullanıp önemli şeyler başaranlar da vardır. Örneğin bir dostum var. Onun yaşadığı yerde sık sık elektrik ve su kesintisi yaşanıyor. Bunlar öylesine sık oluyor ki evinde aynı anda hem su hem de elektrik olmayabiliyor. Bu nedenle bazı rutin işlerini yapamaz durumda oluyor. Böyle bir durumla karşılaşan insanların bazıları oturup şikayet eder. Ama bazıları bu zamanı farklı şeyler yapmak için kullanır. Örneğin bir dostu ya da akrabayı ziyaret ederler. Eve çeki düzen verirler. Dışarı çıkıp evin alışverişini yapabilirler. Önemli olan zamandan mümkün olduğunca verimli bir şekilde yararlanmaktır. Kral Süleyman, Vaiz 9. bölüm 11. ayette "Güneşin altında bir şey daha gördüm. Yarışı hızla koşanlar. Ekmeği bilgeler, serveti akıllılar, beğeniyi bilgiler kazanmaz. Ama zaman ve şans hepsinin önüne çıkar." Bu sözler bize ne öğretiyor? Bir işi yapamadığımızda hepimiz bir takım mazeretler öne sürmüşüzdür. Örneğin, "Hiçbir iş yapamadım çünkü ne su ne de elektrik vardı. Para yardımı yapamam çünkü ben onun gibi zengin değilim. Sana yardımcı olamayacağım çünkü kendimi zorlarsam baş ağrılarım tutuyor" gibisinden mazeretlerimiz çoğu zaman olabiliyor. Süleymansa hepimize aynı şansın verildiğini söylüyor. Sırf en hızlı değiliz diye yarışta başarılı olmayacak değiliz.
0: Belki şu anda benim yaşadığım yerde işlerin nasıl yürüdüğünü bilmiyorsun. Tüm avantajlar zenginlerde ve arkası güçlü olanlarda. Her şey onlar alıyor, bizim hiçbir şansımız yok diye düşünen biri olabilirsin. Biliyorum, dünyada büyük sıkıntılar ve olanaksızlıklar içinde yaşayan o kadar çok insan var ki. Bu durum bana Tanrı'nın halkının 400 yıl boyunca Mısır'da geçirdiği tutsaklığı hatırlatıyor. Piramitlerin inşası için çok ağır işlerde çalıştırıldılar. Efendileri çok acımasızdı ama onlar ayakta kaldı ve ulus olarak imanlarını, kralların ve kölelerin kaderlerini belirleyen Yüce Tanrı'ya odakladılar. Onlar sadece hayatta kalmadı, sayıca çoğaldılar ve gönence kavuştular. Öyle ki o günlerde içinde bulundukları ülkedeki efendileri onlardan korkmaya başladı.
1: Süleyman bu durumu şöyle betimler. Çok az insanın yaşadığı küçük bir kent vardı. Güçlü bir kral saldırıp onu kuşattı. Karşısına büyük rampalar kurdu. Kentte yoksul ama bilge bir adam vardı. Bilgeliğiyle kenti kurtardı. Ne var ki kimse bu yoksul adamı anmadı. Bunun üzerine "Bilgelik güçten iyidir" dedim. Ne yazık ki yoksul insanın bilgeliği küçümseniyor. Söyledikleri dikkate alınmıyor. Peki, yaşanan bütün bu zorluklardan hangi iyi sonuçlar çıkabilir? Örneğin bilgelik öğrenmek, Tanrı'ya sadakatimizi göstermek ve aynı durumda olan komşularımıza sevgi göstererek zamanımızı yararlı biçimde kullanabiliriz. Evet, Süleyman, Vaiz bölümünde 9. bölüm ve 10. ayette "Çalışmak için eline ne geçerse var gücünle çalış. Çünkü gitmekte olduğun ölüler diyarında iş, tasarı, bilgi ve bilgelik yoktur" diye yazılıdır. Zamanınızı boşa harcamayın dostlar. Evet, sıkıntılarımız olabilir ama durumumuzun bizi kısıtlamasına izin verirsek, hiçbir şey yapmadan oturursak, daha sonra bu yaşamda değil, Rabbin karşısında durduğumuz zaman yaşamımızda birçok fırsatı kaçırdığımızın farkına varacağız. Kutsal kitapta rüzgarı gözeten ekmez, bulutlara bakan biçmez diye yazılmıştır. Belki siz de benim gibisiniz. Ben sık sık kendimi şöyle bir sarsıp, "Hadi devam et, sakın vazgeçme, hiçbir şey kaybetmiş değilsin, bunu söyleyerek kendimi yüreklendirmek zorunda kalıyorum. Eğer üzgünsem ve canım bir şey yapmak istemiyorsa Süleyman'ın bilgelik sözlerine kulak veririm. Git, sevinçle ekmeğini ye. Çünkü yaptıkların baştan beri Tanrı'nın hoşuna gitti. Giysilerin hep ak olsun. Başından zeytinyağı eksilmesin. Kendi kendime hadi cesur ol Serap. Ayağa kalk. Yapacak çok şey var. Rab seni güçlendirecek. Senin yanındadır. Seni asla bırakmayacak. Bu şekilde kendime telkinde bulunuyor ve yoluma devam etmek için gayret gösteriyorum. Hatta aynı yaklaşımla çevremdeki arkadaşlarıma da teşvik olmaya çalışıyorum.
0: Ben de bazen benden daha fazlasına sahip olanlara bakıp, onun parası, onun aklı, onun arabası bende olsaydı Rab için çok daha fazlasını yapabilirdim diye düşünüyorum. Ama şunu bilmelisiniz dostlar. Hastaneye gidip oradaki hastalar için yardım etmeye çalışan, komşusuna sıkıntılı anında yardım etmek için zaman ayıran bir kişi, onca servetine rağmen evden dışarı adım atmamayı yeğleyen diğer bir kişiden çok daha fazlasını yapmaktadır. Durumumuzu diğerlerinin durumuyla karşılaştırmak bizi üzmekten ve esenliğimizi almaktan başka hiçbir işe yaramaz. Çünkü benim için böyle oldu. İster yoksul olalım, ister varlıklı, sevgi ve şükran dolu bir yürekle Tanrı'ya hizmet etmeliyiz. Süleyman'ın iyi geliştirilmiş yaşama dair öğretisini hatırlamamız için Rabbin hepimize yardım etmesini diliyorum.
1: Peki ya siz sevgili dostlar? Sizler nasıl düşünüyorsunuz? Zorlukları daha büyük bir şeye erişmek için birer fırsat olarak mı görüyorsunuz? Yoksa şikayet konusu mu yapıyorsunuz? Yani demek istediğim yaşamımızdaki zorluklar bizleri geliştirip güçlendiriyor mu? Yoksa yenilgiye mi uğratıyor?
0: Şimdi mücevher kutumuzla devam etmek istiyoruz. Bazen olur ya, her şey yanlış gider. Yolumuz yokuşlarla dolu olur. Gelirler tükenir, borçlar yığılır. Gülmek istesen de ağzından derin bir iç çekiş çıkar. Eğer yüklerin altında zorlanıyorsan durup dinlen ama asla vazgeçme. Yaşam garip dönemeçlerle doludur. Bunu hepimiz biliriz. Bazıları pes edip havlu atar, oysa direnselerdi kazanmış olacaklardı. Hızın yavaş görünse de vazgeçme. Bu darbeyi de başarıyla geçiştirebilirsin. Zayıf ve bocalayan kişiye hedef daha uzakmış gibi görünür daima. Çoğu kez pes eder mücadeleci. Oysa dirense, zafer kupası onun olacaktı. Bilmez ki gece karanlığa çöktüğünde, altın taca en yakın olduğu zamandır. Bilmez ki başarı tersine çevrilmiş başarısızlıktır. Kuşku bulutları kaplayınca her yanı, ne kadar yakınlaştığını anlamaz ki kişi. Uzakta görünen çok yakındadır aslında. O halde darbe en ağırından olsa da mücadeleye devam. Her şeyin en kötüsü göründüğünde işte tam o zamandır vazgeçmeme zamanı.
1: Engelleri fırsatlara dönüştürmek kolay bir şey değil tabii. Bunun için sıkıntılı zamanlarda Rab'be güvenmek, bizi esenliğiyle kuşatmasını dilemek, zorlukları aşmamızda bize güç verir. Unutmayalım ki dostlar, bu yaşam sadece kendi gücümüze dayanarak yaşamamız için yeterince güç ve zorludur. Ama Rab'den yardım diler ve onun tarafından güçlendirilirsek, onun rehberliğine güvenirsek zorlukları aşmamız daha da kolaylaşacaktır.
0: Kesinlikle ona bakmaya ve hiçbir şekilde pes etmemek için kendimizi ve etrafımızda böyle insanlar varsa onları yüreklendirmek için gayret edelim. Sevgili dostlar, böylece bugünkü süremizin de sonuna geldik. Gelecek hafta yeniden buluşmayı sizlerle sabırsızlıkla bekleyeceğiz. Programımızı kapatırken bize ulaşıp hikayelerinizi, görüş ve önerilerinizi iletebileceğiniz adreslerimizi vermek istiyoruz. E-posta adresimiz umutkadınları@hotmail.com. Tekrarlıyorum, umutkadınları@hotmail.com. Bizlere mektup yazmak isterseniz posta kutusu 534350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Tekrarlıyorum, posta kutusu 534350 Beşiktaş İstanbul adresine yollayabilirsiniz. Bir başka Umut Kadınları'nda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: Çocuklar muhteşem bir armağandır ama bize muazzam zorluklar da yaşatırlar. Bazı çocuklar söz dinler ve uzlaşmaya açıktır. Diğerleri anne babaları ne derse desin kendi bildiklerini okurlar. Bugün çocuk yetiştirirken karşılaştığımız belirsizlikleri aşmak üzerine konuşacağız. Lütfen bizi dinlemeye devam et. Bugün Pastor Lutzer'ın 10 bölümden oluşan Ailemiz İçin Verdiğimiz Mücadele adlı diziye başlayacağız. Biz Tanrı'nın özel armağanı olan çocuklar üzerine konuşurken sen de bize katıl.
2: Sana bir soru sorayım. İsa dünyadayken en çok kiminle sorun yaşadı? Ayaşlarla, fahişelerle ve vergi görevlileriyle takıldığı için eleştirildiğini biliyorsundur. Bu tip insanlarla takıldığını biliyoruz dediler. Onların yasaya uyan iyi yürekli olanlar değil, yo yo yo. İsa'yı kabul ettiğini de biliyorsundur. Matta 23'ü uzun süredir okumadıysan Matta 23'ü oku. Ben okudum ve diyorum ki, biliyor musun, bu konuda vaaz vermeye cesaret edemedim. Bu kendini beğenmiş insanları azarlayan sevgi dolu İsa mı? Onlarla daha büyük bir sorun yaşıyordu. Aslında bunun için iki oğlu olan bir adamla ilgili bir benzetme anlattı. Büyük oğlu evde kaldı ve gece gündüz çiftlikte çalıştı ve başarılı oldu. Diğer oğlu uzaklara gitti ve çaresizce evine geri dönmeye karar verdi. İsa abi hakkında şunu söyledi. Babanın işini yapıp babanın yüreğini paylaşmamak mümkündür. Babasıyla kişisel bir ilişkisi yoktu. Kardeşi yani kaybolan oğul eve geri döndü. Geçen hafta bunun üzerinde düşündüm. Sanırım hepimiz evi bırakıp giden bir oğul yerine abi gibi bir oğul yetiştirmeyi tercih ederiz. Ama günün sonunda en azından bu soruyu sormam lazım. Hangi oğul babayı daha çok hoşnut etti? Ve cevap

Hayır, yasayla ilgili bir sorun yok. Sorun bizim yasayı yüzeysel olarak uygulamamızdır. Yasanın göstermelik bir itaat olduğunu düşünüyoruz ve Tanrın Rabbi bütün yüreğinle, bütün canınla ve bütün aklınla seveceksin diyen ilk buyruğu anlamıyoruz. Pavlus'un da dediği gibi yasa bizi İsa'ya götürmelidir. Çünkü hepimiz en azından yüreklerimizde yasaya uymadığımızı biliyoruz. Ferisiler herkes izlediği için ondalıklarını verdikleri, köşe başlarında dua ettikleri ve yasaya uydukları sürece yüreklerini değiştirmek zorunda olmadıklarını düşünüyorlardı. Yani yasa yapması gereken işi yapmadı. Bu yüzden İsa bunların ikisinin de lütfa ihtiyacı var der. Çocukların da buna ihtiyacı vardır. Yasaya da lütfa da ihtiyaçları vardır. Günah işlediklerinde ki işleyeceklerdir, buna şaşırmamalısın. İnsan yüreğinin kötülüğünü ve aldatıcılığını asla hafife alma. Ama aynı zamanda yasa, yasa, yasa diyerek onları bunaltma. Biliyor musun? Yaptığını anlıyorum ve şaşırmadım demeliyiz. İşte bu yüzden İsa bizim için ölmeye, bizi kendimizden kurtarmaya ve sahip olmadığımız gücü bize vermeye geldi. Sen de çocuklarını merhametli, sevgi dolu, kucak açan İsa'ya yönlendirmeye devam et. Çocukların ihtiyacı olan başka bir şey daha vardır. O da dua eden anne babalar. Dua eden anne babalar o kadar önemli ki bu mesaj dizisinin sonuna doğru bu konuyla ilgili bir vaaz vermeyi umut ediyorum. Peki neden dua eden anne babalara ihtiyaçları var? Çocukların neden Tanrı'yı izleyen anne babalara ihtiyaçları vardır? Söyleyeyim. Dönüşüm Tanrı'nın işidir. Ne senin ne de benim işimdir. Kendi kendimize şöyle düşünürüz. İnsanların kafalarının içi boş, tıka basa doldur, sıkıştır tıkıştır, uyulacak çok kural var. İçimizden çocuğumuzu pazar okuluna ya da kampa göndermenin, ona 100 tane ayet ezberletmenin İsa'ya iman etmesi için yeterli olacağını düşünürüz. Sence İsa'ya iman etmenin zamanı gelmedi mi? Yani sanırım geldi. O zaman anne babalar egemenliğe girdiğinden emin olmak istiyoruz. Bunun için şu duayı et derler. Çocuk büyür ve yaşamında hiçbir dönüşüm olmaz. Her zaman yaşadığı gibi yaşamaya devam eder. Tanrı'nın yüreklerinde işlediğine dair hiçbir kanıt yoktur ve acaba o zaman gerçekten kurtulmuş muydum demeye başlarlar. Ve anne babalar hiç de bilgece olmayan bir şekilde "Aa, tabii ki unuttun mu? 5 yaşındayken şu duayı etmiştin. Nerede olduğumuzu hatırlamıyor musun?" derler. O zaman çocuk da "Tamam o zaman." der. Anne babalar, hiçbir zaman çocuğunuzun İsa'ya yürekten iman ettiğini varsaymayın. Onlara bu güvenceyi kutsal ruhun ve Tanrı sözünün vermesine izin verin. Ve tavuğu yumurtadan çıkarmaya çalışmayın. Siz çocuklarınızla müjdeyi paylaşın. Kendi zayıflık deneyimlerinizi, yani ne kadar zayıf olduğunuzu ve müjdeye ne kadar ihtiyacınız olduğunu paylaşın. Alçak gönüllü olun. Zaten lütuf budur. Alçak gönüllülükle çocuklarınızla müjdeyi paylaştıktan sonra sizin yapamayacağınız bir mucizeyi gerçekleştirebilmesi için Tanrı'ya güvenin. Yanlış anlaşılmak istemiyorum ama anne babalar çocuklarınızı doğru yetiştirme becerinizi abartmayın. Sizi gururlandırmaları için Rabbi titizlikle izlemelerini beklemeyin. Becerilerinizi gözünüzde büyütmeyin. Süleyman'ın Özdeyişleri 22. bölüm 6. ayette "Bize bir vaat veriliyor mu?" diye sorabilirsin. Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir. Yaşlandığında o yoldan ayrılmaz. Sana bir haberim var. Bunu bir yerlere yaz. Süleyman'ın Özdeyişleri kitabının ne olduğunu biliyor musun? Bir özdeyişler kitabıdır. Tam olarak budur, anladın mı? Özdeyişlerin evrensel bir doğruluğu yoktur. Bunlar hayatlarımızı onlara göre yaşadığımız atasözleridir. Bir sürü özdeyişe bakarak bunların her zaman doğru olmadığını sana gösterebilirim. Örneğin, yalnızca bir örnek, yumuşak yanıt gazabı yatıştırır. Her yumuşak cevap verdiğinde yumuşak cevap aldığın ve gazabın yatıştırıldığı doğru mu? Hayır, hayır, hayır. Bazen yumuşak bir cevap verirsin ve suratının ortasına tokadı yersin. Hatta belki hapse bile atılırsın. Her zaman doğru değil ama genelde doğru, öyle mi? Çocuğu tutması gereken yola göre yetiştir, öyle mi? Evet, genellikle doğrudur. Ama becerilerini gözünde büyütme. Ah, o zaman elimizde ne kalıyor? Yani bu çok

0: korkutucu diyebilirsin. Sana elimizde ne kaldığını söyleyeyim. Çocuklarımızın yaşamında yalnızca Tanrı'nın sağlayabileceği lütuf için Tanrı'ya yakarmak. Elimizde kalan bu. Elimizde kalan budur çünkü anne baba olarak siz çocuğun davranışlarını değiştirebilirsiniz. Ama yüreğini değiştiremezsiniz. Bu Tanrı'nın işidir ve bizim yapabileceğimiz tek şey müjdenin paylaşılabileceği, yaşanabileceği bir ortam yaratmak ve Tanrı'ya güvenmektir. Bu arada ilişki kurmadan kurallar koymak isyana neden olur. Bunu daha önce söylemeliydim. Dolayısıyla lütuf her şeyden önce çocuklarımızı yalnızca Tanrı'nın kurtarabileceği anlamına gelir. İkincisi, lütuf hiçbir itaatsizliğin nihai ya da ölümcül olmadığı anlamına gelir. Tabii ki eğer çocuk tövbe etmeden ölmezse. Ama Tanrı'nın insanları cehennemin çukurlarından bile nasıl kurtardığı hakkında hiçbir fikirleri yok. Geçenlerde ahlaki bir konuda sorun yaşayan biriyle konuşuyordum ve ona 40. mezmurlardan bir bölüm okudum. Rabbi sabırla bekledim. Bana yönelip yakarışımı duydu. Ölüm çukurundan balçıktan çıkardı beni. Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu. Kaymayayım diye. Sanırım benim okuduğum kutsal kitapta bataklıktan diye tercüme edilmişti ama Tanrı en derin çukurlardan bile çekip çıkarabilir. Dua toplantısında adını vermeyeceğim bir kadın var. Yaşlıca bir kadın ama her çarşamba dua etmek için toplantıya gelir. Geçen hafta ona kaç yıldır dua toplantılarına geliyorsun diye sordum. Bana şöyle cevap verdi. 20 yıl önce kiliseye ilk geldiğimden beri. Oğlu için dua ediyordu. Yalnızca 20 yıldır değil, bundan öncesinde de sürekli olarak dua ediyordu. Tanrı ona oğlunun bir gün müjdeye inanacağı ve kurtulacağı güvencesini vermişti. Hiçbir itaatsizlik ölümcül değildir. Çünkü lütuf beklenmedik şekillerde işler. Üçüncüsü, Tanrı'nın lütfu çoğu zaman insanların her türlü başarısızlıklarını ve günahlarını telafi eder. Hiçbirimiz kusursuz anne babalar değiliz. Geriye dönüp baktığımda bir baba olarak bazı günleri yeniden yaşamayı diliyorum. Benim annem ve babam çok dua ederdi. Dua hakkında konuşurken size bu öyküyü anlatacağım ama onları belirli standartlara göre değerlendirirseniz ideal birer anne ve baba değillerdi. İdeal bir anne babaya sahip olanlar var mı bilmiyorum. Bazen Tanrı gelir ve insanları kurtarır. Geçmişlerine rağmen onları dönüştürür. Bazılarınız evlat edinilmiş olabilir. Biyolojik anne babanın kim olduğunu bilemeyebilirsin. Bazılarınız evlilik dışında doğmuş olabilir. Bu yüzden kendi değerini sorgulamış olabilirsin. Bugün burada size yıllar içinde tanıştığım her türden insan olduğunu söyleyebilirim. Onlar Tanrı'nın güçlü savaşçılarıdır. Çünkü Tanrı'nın lütfu insanların başarısızlıklarından ve günahlarından daha yücedir. Buna sevindiniz mi? Arkadaşlar, bugün sizleri teşvik etmek isteriz. Günahla birlikte lütfun da her zaman var olduğunu bilmenizi istiyoruz. Aslında günah ve lütuf ayrılmaz bir ikili gibidir, öyle değil mi? Eski antlaşmaya bakıyoruz, yeni antlaşmaya bakıyoruz. İkisi de insanların başarısızlıklarıyla ve aynı zamanda lütufla doludur. Tanrı bugün seninle olduğun yerde buluşabilir. Bu programı nerede dinlediğini bilmiyoruz. Belki arabada dinliyorsun. Belki bizi şu anda evinde ya da iş yerinde dinliyorsundur. Bizi nerede dinliyor olursan ol, şimdi hemen başını önüne eğ ve bizimle birlikte dua et. Tanrım, bugün senin lütfuna ihtiyacım var. Senin lütfuna güveneceğim çünkü senin için yaşamak istiyorum.
1: Ailemiz için verdiğimiz mücadele dizisinden Tanrı'nın özel armağanı olan çocuklar adlı mesajlarından bir tanesini daha dinledik. Kazanmak için koşmak programında bir dahaki sefere anne babalar olarak kusurlarımızın üstesinden gelmemize Tanrı'nın lütfu nasıl yardımcı olabilir onu konuşacağız. Kazanmak için koşmak, senin yaşam yarışın için Tanrı'nın yol haritasını bulmana ve izlemene yardımcı olmak için hazırlanmıştır. Ve yolun her adımında onu izleyebilmen için bir kutsal kitap öğretisi sunuyoruz.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tarif.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
0: Radio Light.

0: Radyo Light'ın değerli dinleyicileri, özellikle gençler, genç kalanlar, asla yaşlanmak bilmeyenler, bu genç neslin eğittiği yetişkinler ve genç nesli yetiştiren yetişkinler. Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
0: Radyo Light'tasınız, başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyaya hoş geldiniz.
0: Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Size başka bir dünyanın ufacık değişikliklerle mümkün olduğunu göstermeye çalışan programdasınız. Bugünkü konumuz aslında daha teknik bir konu, bambaşka bir konu. Nedir Gamzacığım konumuz?
1: Yurt dışına gitmek. Nasıl
0: yurt
1: gidebiliriz?
0: Yurt dışına gitmek. Çok güzel. İkimiz de öğretmeniz biliyorsunuz ki ve farklı alanlarda öğretmeniz. Bize sık sık sorulan bir soru var. Nasıl

0: Gençler, daha bir şey yapmadık sanıyorsunuz ama aslında sizin de bir CV'niz var, biliyor muydunuz bunu?
1: Evet.
0: Bugün bunları konuşacağız. Yurt dışına nasıl gideriz? Kısacası konumuz. Hadi bakalım başlıyoruz.
1: Evet.
0: Gamzeciğim, yurt dışına gittin mi sen?
1: Ben gittim, evet.
0: Nereye gittin Gamze?
1: İtalya'ya gittim, İspanya'ya gittim.
0: Gördüğünüz gibi Gamze sanat öğretmeni olduğu için illa böyle heykelli meykelli, böyle binalı binalı, mimarili falanlı filanlı ülkeleri seçmiş kendine. Ben de pek çok yerde bulundum. Herhalde işte Almanya deyince böyle akademik, evet akademik ya. Ve Çek Cumhuriyeti'nde sahne sanatları okudum. Aa, Çekya oldu adı değil mi şimdi?
1: Çekya.
0: İşte farklı yerlerde de bulundum. Genel olarak Avrupa'da farklı yerlerde. Ve buraların eğitim koşullarıyla alakalı fikirlerim var. Amerika'yla da arkadaşlarımızdan dolayı fikirlerimiz var zannedersem. Ama bugün size şunu anlatmayacağız. Bakın, Amerika'ya gitmek için şu kuruma başvurun ya da böyle böyle bir şey,
1: bir şey değil.
0: Genel olarak yapılması gereken şeylerden bahsedeceğim. Zaten siz diğer kısmını internetten iki kelime yazsanız, Amerika'da okumak yazsanız zaten bir sürü site çıkacaktır. Bu bilgilere ulaşabilirsiniz. Ben biraz daha kişiselleştirilmiş olarak kendimize nelere dikkat etmemiz gerekiyor, neler yapmalıyız, bunları anlatacağım size.
1: Özellikle bu yeni neslin çok güzel bir özelliği var. Sınırlarının varlığına inanmıyorlar, sınırların olduğunun. O yüzden de hayatlarını başka ülkelerde sürmek istiyorlar. Bu çok güzel bir şey bence. Çünkü biz çok böyle değildik. Birazcık kendimiz bu sınırları aştık diye düşünüyorum. Kendimizden önce kendi ailelerimiz vesaire bu konuda birazcık daha sınırlı bir düşünceye sahiplerdi. Peki neden yurt dışına çıkmak istiyorsunuz? Yani neden çıkmak istiyor gençler, genç nesil?
0: Ya bunun çok böyle temel cevapları da oluyor. İşte daha fazla para kazanmak istiyoruz. Orada işte şartlar daha iyi. Taşı toprağı altındanmış. Bir zamanlar İstanbul'a göç olduğunda herkes İstanbul'un taşı toprağı altındanmış falan diyor. Şimdi de yurt dışında böyle bir şey oldu. Evet, daha iyi imkanlar olduğu doğru ama neden gitmek istediğinizi gerçekten çok iyi belirlemeniz lazım. Daha iyi eğitim almak, daha doğru bir networking dediğimiz yararlı çevre geliştirmek, ufkumuzu açmak, bazı alanlarda daha fazla teknik yeterliliğe imkanı ulaşabilmek. Genelde bunlardan dolayı herhalde gitmek istiyoruz.
1: Peki, sebep sadece burada mutsuz olmamızsa önce bunun sebebini de çözmemiz gerekiyor değil mi?
0: Evet. Ya bu çok doğru bir soru. Şimdi bana pek çok şikayetle gelen öğrenciler oluyor. İşte burada olmuyor, sanki işte okulu kazanacağım da ne olacak? İş bulamayacağım ki, mutsuzum, ailem çok baskı yapıyor ya da toplum şöyle. Yani bir sürü yerli yersiz bir sürü şikayet oluyor. Birincisi, dostlar, Romalılar, kardeşlerim, maalesef yani bunun sebebi sadece bir şeylerden bunaldığımız olmamalı. Öncelikle neden gidiyoruz biz?
1: Bunun sebebini kendimize sormamız
0: gerekiyor. Orada kendimizi geliştirmek için gidiyoruz ya da daha alanımızı genişletmek için gidiyoruz. Siz burada mutsuzsunuz diye gitmeye lütfen çalışmayın. Çünkü pek çok bu konuyla alakalı atasözü vardır. Uygun alanını bulmaya çalışıyorum ama nereye giderseniz gidin, kendi yüreğiniz sizle ve hangi tahta oturursanız oturun, yine oturduğunuz kendi sırtınız. Kendi sırtınıza yaslanacaksınız. Anlatabiliyor muyum? O yüzden öncelikle iç bunalımlarımızı biraz çözmemiz ve olaya biraz daha gerçekçi yaklaşmamız gerekiyor ve adımlar atmamız gerekiyor. Kısa bir aradan sonra bu adımları konuşacağız.
1: Evet.
0: O arada bu konuyla alakalı sorularınız varsa bize yazın lütfen.
1: Lütfen yazın. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Tamam, kısa bir ara veriyoruz, sonra buradayız.

0: Evet, Radyo Light'tayız. Değerli gençler, başka bir dünyadayız. Ve neyi konuşuyoruz? Başka bir dünyaya gitmeyi. Herkes yurt dışına gitmeye çalışıyor, bunu konuşuyoruz.
1: Herkes kaçmaya çalışıyor.
0: Yok yok. Uzun süredir öğrencilerimin bana yönelttiği bir soru. Biz yurt dışında nasıl okuruz? Bunun tabii ki pek çok yolu var. Ama dedik ki öncelikle neden yurt dışına gitmek istediğinizi iyi belirleyin. Çünkü sadece kendi içsel sıkıntınızdan, bunalımınızdan dolayıysa ya da baskı altında hissettiğiniz için falansa oraya gittiğinizde de çözülmemiş problemleriniz sizle birlikte geri gelecek.
1: Kesinlikle.
0: O yüzden bunun daha realistik, yani daha gerçekçi bir zemine oturması lazım. Öncelikle bundan bahsettik. Bir şey soracaktın galiba, ben kestim demin Gamzacığım.
1: Yani yurt dışında nasıl okuyabiliriz?
0: Güzel, tamam, peki. Hı. Doğrudan konuya girelim, çok fazla laf kalabalığı yapmadan. Birincisi, bunun için başvurularda size gerekli bazı belgeler var tabii ki de. Nasıl gidebilirsiniz? Pek çok yolu var. Erasmus'u ya da değişim programlarını, şimdi hepsini tek tek saymayayım, biliyorsunuzdur. Eğer okuyorsanız liselerde bile değişim programları var. Ayrıca üniversitelerde değişim programları var. Bunun ayrıca yüksek lisansta olanları var. Ve bunları araştırmanız gerekiyor. Tabii ben şu an her ülke için tek tek hepsine değinemeyeceğim. Ama en böyle basit şekilde Erasmus'la giden çok kişi oluyor sanırım. Bu Avrupa Birliği'nin bir öğrenci değiştirme programıdır. Size belirli bir ölçüde burs sağlar.
1: Okullarınızın anlaşmalı olduğu ülkeler var olabilir. Bunları da tercih ediyor olabilirsiniz.
0: O yüzden okulunuzun uluslararası ofisi varsa bu kişilere başvurabilirsiniz. Böyle koordinatörleri varsa bu kişilerle görüşün. Size daha detaylı bilgi vereceklerdir. Onun haricinde burada üniversiteyi kazandığınız zaman belirli belgeleri tamamlayıp yurt dışındaki okullara başvurabilirsiniz. Almanya mesela devlet okullarına da yurt dışından alıyor. Her ülkenin yurt dışından gelen öğrenciler için belirli bir kontenjanı var.
1: Evet.
0: Tabii bunun için sizin bir CV oluşturmanız, bir motivasyon mektubu yazmanız falan gerekiyor. CV'nizi de oluştururken özellikle okulda yaptığınız etkinlikleri...
1: Bunlar çok önemli, projeler.
0: Evet, profesyonel bir şekilde anlatabilmeniz lazım.
1: Sunum şeklinde olabilir, bu şekilde hazırlayabilirsiniz.
0: Hangi okula başvurmak istediğinize bağlı olarak bir portfolyonuzun, kendinizi anlattığınız CV'nizin vesaire olması lazım. Çünkü... Yurt dışındaki çoğu okul buradaki gibi merkezi değil. Yani biz burada bir sınava giriyoruz, ondan sonra oraya göre yerleştiriliyoruz. Güzel sanatlar yetenekli alıyor, tamam, onlar birazcık ayrı ama yurt dışında sizin tek tek bütün üniversitelere başvurmanız gerekiyor. Ve hepsinin başvuru tarihleri farklı. Hepsinin devlet üniversitelerinin aynı ücretleri ama diğer üniversitelerin hepsinin ücretleri farklı. Ayrıca beklentileri de farklı. Dolayısıyla spesifik olarak ne okumak istediğinize, nerede okumak istediğinize karar verip oradaki üniversiteleri, oradaki liseleri, oradaki enstitüleri, yani yüksek lisans içinde, doktora içinde bu imkanları araştırmanız gerekiyor. Ama öncelikle şunu söylüyorum, CV'nizde sadece okuduğunuz okul değil, sosyal etkinlikleriniz, dahil olduğunuz sosyal etkinlik kurumları, her şey olabilir, yelkencilik kulübü olur. Ne bileyim, şimdi özel isim vermeyeyim ama okulunuzun fotoğraf kulübünde miydiniz? Moda tasarım kulübünde
1: kitap
0: miydiniz?
1: Okuma
0: kitap
1: grubu
0: okuma
1: olabilir.
0: Gruplarında mıydınız? Her şey aklınıza gelmeyecek, sizin basit gördüğünüz, belki haftada sadece bir saatinizi ayırdığınız felsefe kulübü. Her şey.
1: İlgilendiğiniz spor alanları.
0: Her şeyi yazmalısınız.
1: Evet.
0: Çünkü
1: aldığınız eğitimlerle ilgili her
0: sizi
1: şey.
0: Sizi bir adım öteye taşıyacak olan şey... Normal bir şekilde liseyi, üniversiteyi okumuş olmanız değil, daha çok ne gibi sosyal çevrelerde, ne gibi sosyal projelerde bulunduğunuz ve kendinizi nasıl daha çok geliştirdiğiniz. Çünkü bu şekilde sizin yöneliminizi anlıyorlar.
1: İlgi alanlarınızın çok olması avantaj olmuş oluyor sizin için yani.
0: Tabii ki, her zaman, her zaman.
1: Peki yabancı dil yurt dışında okurken sorunlar çıkabiliyor mu? Ne gibi sorunlar oluyor?
0: Yabancı dille alakalı çok soru geliyor bana. Bu ne okuyacağınızla alakalı Gamzacığım. Bazı okullarda A2 düzeyinde sadece bilmeniz yeterli. Bazı özel üniversiteler, eğer üniversiteden bahsediyorsak, hiç yabancı dil bilgisi olmadan alıyor ve o sırada size bir hazırlık okulu sunuyor. Orada kendileri öğretiyorlar. Devlet okullarında A2 düzeyinde bilmeniz gerekiyor. Sonra borçlu olarak gidiyorsunuz. Borçludan kasıt, A2'yi tamamlayıp belgenizi alıp gidiyorsunuz. Size bir yıl süre veriliyor ve bir yıl içinde B2'yi tamamlamanız ya da O okul süresi boyunca artık 3 yıl, 4 yıl ne okuyacaksanız ona bağlı olarak C2 düzeyini tamamlamanız gerekiyor. Oradan diplomanızı almak için o yıllar boyunca onların istediği seviyeyi tamamlamak zorundasınız. Eğer tamamlayamazsanız, ki bu mümkün değil, çünkü o ülkedesiniz ve size her türlü sürekli kursu sağlıyorlar.
1: Dile maruz kalmış oluyorsunuz.
0: Yani evet, dile maruz kalmış oluyorsunuz. Mümkün değil, ama eğer tamamlayamazsanız diplomanızı alamazsınız. Hiç böyle bir durumla karşılaşmadım açıkçası. Yani illaki herkes tamamlıyor. Korkmayın yabancı dilden. Yabancı dil bir öcü değildir.
1: Evet.
0: Öğrenebilirsiniz.
1: Yani bunu mükemmel şekilde yapmıyor olabiliriz. Ama kullanmaya istekli olmamız gerekiyor her zaman diye düşünüyorum. Yani bilmiyorum, belki bu konuda işte bende dalga geçebilirler. Farklı şekilde dönüşler olabilir gibi düşünülebilir. Ama düşünmenin bize bir yararı yok. Böyle bu şekilde geri dönüşlerin olması bize bir yararı yok. Kullanmak, her zaman gerçekten öğrenmeye istekli olmak, bu konuda kendinizi biliyor olmak, alçak gönüllülükle bu durumu söylüyor olmak kolaylık sağlayacaktır diye düşünüyorum.
0: Evet, gerçekten bu yabancı dil konusu hakkında ayrı bir program yapacağız. Nasıl daha kolay öğrenilir, neler yapmamız lazım gibi. Ama bu konuda şöyle bir durum var. Bir şeye başladıysanız, herhangi bir şeye, en önemli şey, yani kilit noktası işin sürekliliktir. Kararlı olacaksınız. Kendinize güvenin. İki kelime biliyorsanız o iki kelimeyle anlatmaya çalışacağınızı anlatabilmeniz gerekiyor. Ve şöyle bir şey yok. Ben yurt dışında okuyamam çünkü ben dil öğrenemiyorum diye bir şey olamaz.
1: Kesinlikle.
0: Hiçbir zaman olmadı. Böyle düşünen çok öğrencimi, çok yakınımı yurt dışına gönderdim. Hiç de korktukları gibi olmadı. Oraya gittiklerinde zaten mecburen öğrendiler. Öğreniliyor yani. Öğrenememek diye bir şey yok. Evet, bu soruna cevap verdiğimi düşünüyorum Gamzacığım. Şimdi kısa bir ara verelim.
1: Hemen bir ara verelim.
0: Ben de biraz dinleneyim. Gençler, siz de biraz müzik dinleyin. Ondan sonra tekrar Radyo Light'tayız. Tekrar başka bir dünyadayız. Başka dünyalara nasıl gidilir bunu konuşuyoruz bugün. Görüşmek üzere.

0: Evet gençler, Radyo Light'tayız, başka bir dünyadayız. Güzel dinleyicilerimiz, bugün gençlerden bize gelen en önemli sorulardan biri olan ben yurt dışında nasıl okurum, nasıl staj yaparım, yurt dışına nasıl giderim sorularını yanıtlıyoruz. Şimdiye kadar gitme motivasyonunuzla alakalı konuştuk, yabancı dil sorunuyla alakalı konuştuk ve bunun bir sorun olmadığını söyledim. İlla ki öğrenirsiniz dedim.
1: Evet. Başka? Bununla ilgili maddi kaynak var. Ne kadar maddi kaynağa ihtiyacımız var?
0: Anladım. Gamze kibarca söylüyor. Paradan haber ver diyor yani. Nasıl diyor? Nereden bulacağız?
1: Nereden bulacağız?
0: Tamam, peki. Çok güzel. Şöyle anlatayım. Tabii ki herkesin ne yapmak istediğine, yani diyorsanız ki ben yabancı dil öğrenmek istemiyorum, özel okulda okumak istiyorum, dil de öğrenmeyeceğim. O zaman tabii ki devlet okulunda okumayacağınız için daha fazla para gerekecek. Evet. Ya da ben sadece dil kursuna gideceğim. Bu dil kursunu da özel kursta yapmak istiyorum. Yani sizin tercihleriniz bu yöndeyse tabii ki de yüz binlerce para gerekir. Haliyle gerekir. Ama bunları kendiniz kursları araştırarak bulabilirsiniz. Ben size başka kaynaklardan bahsedeyim. Avrupa Birliği'nin bazı projeleri var. Öncelikle öğrenci değişim projelerinde genellikle bir bütçe olur. Ve bu bütçe hiç de o kadar az değildir. Yani sizin oradaki en azından kalacak yerinizi karşılar. Benim arkadaşlarım toplu ortak ev tutup, yani oda kiralayıp, hatta bir odada iki kişi kalıp vesaire geçirdiler öğrencilik dönemlerini. Aynı şekilde yurtlar var ve bu yurtları ve yol paranızı bu şeyler, programlar karşılayabiliyor. Almanya ile alakalı olarak DAAD'ı önerebilirim. DAAD. Ama tek tek böyle kurum saymak istemiyorum. Bu Alman hükümetinin yurt dışındaki öğrencileri Almanya'ya davet etmek için kurduğu bir Alman akademisi fonu.
1: Onlar, özel değil yani, değil mi?
0: Özel değil, hayır. Hı-hı. Onlar burs sağlıyor. Yoğunlaştırılmış dil kursları, bursları var. Size 7 hafta içinde o kuru langır lungur öğretiyorlar. Ve bir şekilde kafanıza vura vura öğrettikleri için mecbur öğreniyorsunuz. Size para veriyorlar. Bu para yolunuzu, kalacak yerinizi ve oradaki okulunuzu karşılıyor. Tabii ki kendi ihtiyaçlarınızı, yemeğinizi falan karşılamak için ekstra paraya ihtiyacınız oluyor. Ama büyük ölçüde giderlerinizi karşılıyorlar. Yine dediğim gibi öğrenci değişim programları aynı şekilde. Sadece bu paralarla orada çalışamayabilirsiniz. Öğrenci değişimlerinden verilen vizelerde haftada 8 saatlik çalışma izni oluyor. Ve part-time bir yerlerde iş bulursanız o şekilde geçinilebileceğini düşünüyorum. Daha doğrusu arkadaşlarım geçindi, siz de geçinirsiniz, evet, diye düşünüyorum.
1: Yani buna biraz açık olmak gerekiyor anladığım kadarıyla. Biraz daha esnek olabilmek lazım.
0: Aynen öyle. Yani bir de şöyle düşünmeyin, oraya gideyim, krallar gibi yaşayayım peşinde koşuyorsanız
1: olmayabilir.
0: O zaman
1: evet,
0: tabii
1: o zaman
0: ki daha farklı kaynaklara ihtiyacınız olur. Onun haricinde her üniversitenin burs başvurusu ayrıca yapılıyor. O üniversiteye e-mail atmanız lazım. Burada e-mailler biraz daha karışık ve hani geç cevap verilebiliyor ama Almanya'da gelen e-maillere illaki cevap verirler.
1: Evet.
0: Mesela Amerika'da da öyle. Bildiğim Avrupa ülkelerinde öyle açıkçası. Amerika'nın da böyle olduğunu biliyorum. Geri kalan ülkeleri şu anda bilmiyorum. Ama bunları da siz araştırabilirsiniz ya da eğer bana özelden özel olarak yazarsanız mail adresinizi veriyoruz. Biz de araştırmanıza yardım edebiliriz.
1: Hemen bir maili de tekrarlayayım. baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com
0: Evet, maddi kaynaklar olarak bu tür kurumlar size destek verebiliyor. Ayrıca staj yapılabiliyor. Okulların ufak tefek işleri var. Benim kuzenim bir yandan okurken bir yandan okulun mültecilerle alakalı bir projesinde çalışıyor. O şekilde bazı giderlerini karşılayabiliyor. Yani o okulla İletişime geçmeniz lazım ve burs istemek, destek istemek ayıp bir şey değil.
1: Evet,
0: sizin
1: konuda
0: fakir, gariban, mahvolmuş insanlar olduğunuz anlamına gelmiyor. Sadece şöyle bir şey yapıyorsunuz. Benim yeteneklerim var, ben bunu geliştirmek istiyorum. Ve yurt dışında da burada da her zaman kendinizi geliştirmek önemli bir şeydir. Bunun arkasında duracak, buna destek olacak kurumlar, kuruluşlar, kişiler her zaman var. Kısa bir araya gidelim. güzel bir şarkı dinleyelim. Hı-hı. Ondan sonra biraz dinlenelim. Siz bize aklınızdaki soruları sorun. Gamzacığım, mail adresimizi bir kere daha alalım.
1: baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com.
0: Kısa bir ara, sonra tekrar Radyo Light'tayız, sonra tekrar başka bir dünyadayız. Görüşürüz.

0: Radyo Life'tasınız gençler, başka bir dünyadasınız.
1: Başka bir dünyadayız.
0: Bugün ben Nisan ve
1: ben Gamze ile
0: yurt dışına nasıl gideriz, nasıl yurt dışında okuruz gibi sorulara cevap veriyoruz. Neden bahsediyorduk?
1: Ne gibi Gamze? İmkanlarla ha. Gidebiliriz?
0: Evet, burada değişim programlarından bahsettik. Galiba Almanya için DAAD'dan bahsetmiştim ve her ülkenin böyle akademik kuruluşlarının olabileceğinden bahsettim. Önemli olan kendinizi geliştirmeniz ve projelerinizi ya da kendinizi düzgün bir şekilde sunabilmeniz demiştim. Bu tür kuruluşlarda yaz okulları var, yoğunlaştırılmış dil kursları var. Şöyle bir burs bile var. Çocuklu anneler için doktora bursu diye burs var.
1: Çok güzel.
0: Çok güzel bir her şey için her türlü bursu bulabilirsiniz. Engelliler için ayrıca burs sağlayan başka kurumlar var. Sadece kadınları destekleyen başka kurumlar var. Yani araştırdığınız zaman muhtemelen hayal ettiğinizden çok farklı şeyler bulacaksınız. Onun haricinde dedim ki, vizenizde 8 saatlik çalışma izni oluyor öğrenci vizesinde. Bunu kullanabilirsiniz. Onun haricinde bir de eğer amacınız sadece benim alanım genişlesin, işte gezeyim, ülke göreyim gibi bir şeyse şöyle şeyler var. Gönüllü işler yapıyorsunuz. Mesela hostel işleten biri size yemek ve kalacak yer karşılığında çalışma imkanı sunuyor. Yani bu da bir imkan. Ya da mesela bir çiftlikte bir şey hasadı zamanı ve siz orada çalışmaya karar veriyorsunuz. Size para vermiyorlar. Sadece bu deneyimi yaşamak için oraya gidiyorsunuz. Orada ne gerekiyorsa çalışıyorsunuz. Tabii ki bunlar kurumlar üzerinden yapılan şeyler. Yani güvenli, canınıza kastedecek bir şey yok. Bunları çok iyi araştırın. Ondan sonra orada size kalacak yer sağlıyorlar, yemek sağlıyorlar, güzel dostluklarınız oluyor, yabancı dil konuşmuş oluyorsunuz, başka ülkeler görmüş oluyorsunuz. Ve bu şekilde bir süre bir yerde, bir süre bir yerde çalışarak, hani en azından ben geldim, ben Çekya'dayken tiyatro gönüllüsü olarak biri geldi. Kalacak yeri ve yemekleri okul tarafından karşılanıyordu. Sadece bizim provalarımızda teknik işleri yapıyordu, işte ışıktır, sestir. Dekorun yerleştirilmesidir, kostümlerin ayarlanmasıdır, tedarik edilecek bir şey olduğu zaman bunlarla alakalı ya da koordinasyon sağlanacağı zaman şu kişi işte lojistik, şu kişiler şuradan alınacak falan, araba kiralanması lazım falan gibi işleri yapıyordu. Kendisi 3 ay için böyle bir işte çalışmak istemiş ve biraz birikimi de varmış. Hani kendi geri kalan harcamalarını o şekilde yaptı ama kalacağı yeri ve yiyeceği falan okul tarafından karşılandı.
1: Çok güzel. Peki çalışmak için yurt dışına nasıl gidebiliriz?
0: İnternete yazın. Bu aralar sevgili kardeşlerim, velilerim, herkes. Bazı konularda gerçekten çalışan alma durumları var.
1: İhtiyaçları var.
0: Özellikle öğretmen. Bunu daha sonraki bölümlerde konuşacağız ama şöyle bir durum var. Herkese tamamen özgürlük sağlarsak, disiplin olmazsa ve öğrenmeye yöneltmezsek gençleri ne olurun cevabını şu anda Avrupa yaşıyor. Ne olur biliyor musunuz? Çünkü ben özgürüm, hiçbir şey öğrenmeyeceğim. Ben özgürüm, gezeceğim, yiyeceğim, içeceğim, oturacağım. Bir kere topluma girdiği zaman o toplum çökmeye başlıyor.
1: Evet.
0: Bu hemşireleri bu fikir, kalmıyor. Doktorları kalmıyor, öğretmenleri kalmıyor. Sadece biz oturup video oyunu oynarsak bir süre sonra kendiniz hastalandığınızda görünecek doktorunuz kalmaz. Çünkü herkesin aynı şeyi yaptığını düşünün. Hepimiz oturalım sadece sanal dünyada yaşayalım. O zaman karnım aç dışarıdan yemek söyleyeceğim. Yemeği kim yapacak? O da oyun oynuyor çünkü. Şimdi şu anda Avrupa böyle bir noktaya geldi. Aşçısından müzisyenine,
1: bankacısından
0: öğretmenine,
1: sporcusuna, müzik
0: her
1: öğretmenine.
0: Şeyi dışarıdan alıyorlar. Şu anda böyle bir problemleri var. Acil olarak Almanya'da olan şey eğitim sisteminin çöktüğünü ilan ediyorlar. Tabii ki bu şekilde davranmıyorlar. Biz muhtacız gibi davranmıyorlar ama orada yaşayan arkadaşlarımdan duyduğum kadarıyla radyolarda sürekli ilan edilen şey başka ülkelerden özellikle mesela resim öğretmenlerinin alınacağı,
1: evet.
0: Bu konuda prosedürlerin kolaylaştırılacağı ve siz orada tekrar staj yapmadan vesaire öğretmen olabiliyorsunuz. Kadrolu olarak değil, sözleşmeli olarak ama sonuçta kadrolu olmanızın önü açılmış oluyor. Belirli bir düzeyde dil öğrenmenizi destekliyorlar. yine A2'yi bitirmeniz lazım. Kısacası şu A2'leri bitirmeniz gerekiyor kardeşim.
1: Öğrenilmesi
0: bu
1: gerekiyor.
0: A2'ler bitirilecek. Bu A2'lerin ciddi anlamda tabii Avrupa framework dediğimiz Avrupa'nın dil standartlarına uyacak şekilde A2'nin. Yoksa bizim okullarda bazen iki boşluğu doldurunca A2'yi bitirmiş oluyoruz. Öyle değil. Nasıl diyeyim size? Dil öğretme oyunları var, siteler var. Onlarda geldiğiniz A2 değil ama gerçekten Avrupa standartlarında A2 belgesini aldığınız zaman önünüzde pek çok fırsat var. Çalışabilirsiniz. Aynı şekilde internet sitelerine bakın. Bir sürü staj fırsatları var. Bunlar size aylık 1000 euro gibi şeyler veriyor. Az gibi görünüyor. Evet, az. Lojman gibi evler sağlıyorlar. Daha doğrusu birlikte oturuluyor o evlerde. Size ayda o kadar para veriyorlar ve bu şekilde staj yapmanızı 6 ay için, 4 ay, 3 ay kısa süreli stajlar yapmanız için size fırsat sunuyorlar. Sonra devam etmek isterseniz siz onu daha üstlerinizle ilerleme derecenize de göre karşılıklı olarak uzatabiliyorsunuz. Kısa bir ara verelim, yine bir şarkı dinleyelim. O arada siz yine bize yazın. Başka sorularınız varsa burada bunları şu anda cevaplıyoruz.
1: Evet, Radyo Light'tasınız.
0: Bir de başka bir dünyadasınız. Bizi unutmayın. Ben Nisan.
1: Ben Gamze.
0: Sizden sorular bekliyoruz.
1: Bekliyoruz. Başka bir dünya 369@gmail.com'a lütfen yazın. Şarkıdan sonra buradayız.

0: Radyo Light'ın değerli gençleri, yurt dışına gitmek isteyen gençleri, başka bir dünya isteyen gençleri,
1: farklı bir yaşam sürmek isteyen gençleri,
0: kendini genç hissedenleri, her zaman genç kalanları, neden hala yeni bir yaşam mümkün olmasın ki diye düşünenleri, hoş geldiniz başka bir dünya programına. Bugün yurt dışında nasıl okurum, nasıl çalışırım, nasıl staj yaparım gibi temel sorulara temel cevaplar veriyoruz.
1: Evet.
0: Daha ayrıntılı araştırmalar için dedim internetten bakabilirsiniz ama genelde öğretmenler olarak bize sorulan ve belki internetten bulamayacağınız sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. Evet. Bize sorulan sorular arasında aile birleşimi gibi şeyler var.
1: Evet.
0: Ah, değerli kardeşlerim, öncelikle aile birleşimi eğitimin bir parçası olmadığı için çok bizim konumuza girmiyor. Ama aile birleşimiyle alakalı, yani oranın vatandaşı olan biriyle evlendiğinizde oraya taşınabiliyorsunuz tabii ki. Belirli bir saat çalışma izniniz oluyor. Şimdi bunları tam olarak bilmiyorum ama şöyle diyeyim. Böyle şeylere çok da ihtiyacımız yok. Evet, yani oradan bir evlilik sağlandıysa, hayat karşımıza böyle bir şey çıkardıysa tabii ki. Ama daha çok kendiniz, kendi eğitiminizle, kendiniz olarak tek başına da bunu yapabilirsiniz.
1: Evet, bu mümkün.
0: Yani ama evlenmek, eğer orada bir eşiniz varsa, eşiniz olacak kişi oradaysa başvuruluyor ve onların sosyal kurumları gelip kontrol ediyorlar. Bakıyorlar gerçekten evli misiniz? Çünkü eskiden sahte evlilikler yapıp gitmeye çalışanlar oldu. Bunları engellemek için gerçekten çok sıkı bir şekilde denetleniyor bunlar artık. O yüzden bu şekilde de evet oraya taşınılabiliyor ama bu bizim konumuzun çok dışında. Yine de cevaplamak istedim soru geldiği için.
1: Hı-hı. Dil öğrenmeye başlamak.
0: Dil öğrenmeye başlamak.
1: Nasıl başlamamız gerekiyor? Nasıl ilerlememiz gerekiyor?
0: Bu konuyla alakalı çok soru geliyor. Bunun için ayrı bir program yapacağız. Dil sadece oyunları oynayarak öğrenilmez. Sadece
1: dizi izleyerek
0: öğrenilmez. Sadece karşınızda işte konuşabileceğiniz bir, yani ana dili yabancı o dilde olan bir kişiyle konuşarak da öğrenilmez. Sadece boşluk doldurarak öğrenilmez. Dil bir bütündür. Hayatınızı o dile çevirmeniz gerekir.
1: Evet.
0: Yani sizin
1: yaşam şekliniz olması.
0: Ben artık İngilizce, Almanca, İspanyolca her ne dilse o dilde yaşayacağım deyip telefonlarınızı falan o dillere ayarlayıp her şeyi o dilde izleyip dinleyip
1: etrafınıza post-itler yapıştırabilirsiniz.
0: Yani mümkünse o dilde herkesle konuşmaya çalışıp, olmadı kendi kendinizle o dilde konuşup sürekli okuyup hem gramerinizi bir yandan geliştirip bir yandan da o dili yaşayarak anca öğrenilebilir.
1: Artık bununla ilgili böyle telefonlarda aplikasyonlar da var. Çok bu konuda çok şanslı yani bu genç nesil gerçekten. Oralardan da, sadece oradan değil ama bu da bir ek şey olabilir diye düşünüyorum. Destek olabilir.
0: Evet, benim öğrencilerim de soruyor bana hani neden sadece bu çok eğlenceli, bunu oynayarak öğrenemez miyiz?
1: Sadece.
0: Öğrenemezsiniz.
1: Değil.
0: Yani evet, bilgi edinebilirsiniz ama dili bir iletişim aracı olarak kullanmak ve doğru kullanmak, akademik olarak kullanmak farklı şeyler gerektiriyor. O yüzden hem gramer öğreneceksiniz, bir yandan okuyabiliyor olacaksınız, bir yandan konuşabiliyor olacaksınız, bir yandan dinlediğinizi anlayacaksınız. Bunların da hepsinin aynı anda yapılması gerekiyor. Yani ama aynı anda yapılması gerekiyorken derken şöyle bir şey değil. Elinize tuğla gibi kitabı alıp sonra da böyle her şeyi aynı anda yutmaya çalışacağım, ben 3 haftada bir kuru geçerim gibi kendinizi hüsrana uğratacak hedefler koymayın. Bu hedeflerin nasıl konulduğuyla alakalı bir program yapmıştık. Umarım dinlemişsinizdir. Kısacası dil, o dilin içine girilerek öğrenilir. Öbür türlü yaptıklarınız hobi olarak o dille ufaktan ilgilenmek, o dil hakkında bilgi edinmek ya da turist yabancı dili öğrenmek
1: bilgisi
0: olur.
1: Kadar.
0: Eğer diyorsanız ki ben gidip orada çalışacağım, ben gidip orada okuyacağım, bir tık fazlasına ihtiyacınız var.
1: Evet.
0: Ve bana hep sorulan bir soru, kaç ayda, ne kadar zamanda, kaç yılda ben bu dili öğrenirim? Bunları hep bir sonraki programda konuşacağız ama şöyle özetleyeyim. Normalde bir dil 6 ay içinde öğrenilir. Eğer nasıl olduğunu öğrenmek istiyorsanız da bir sonraki programı lütfen dinleyin. Başka bir sorumuz var mı?
1: Başka sorumuz var tabii ki. Yani CV ve portfolyo hazırlamak.
0: Evet, bu da öğrencilerin bana sıkça sorduğu bir soru. Bir, CV illaki müthiş işler yaptıktan sonra hazırlanmaz. Benim tanıdıklarım var. Yaşı bayağı ileri. CV'sinde sadece bitirdiği okullar yazıyor. Hayır, CV bu değildir. CV'nin anlamını biliyor musunuz? Curriculum vitae, yani yaşam akışı demek. Öğrenmeye çalıştıkları şey sizin hangi okulu bitirdiğiniz değil. Kaldı ki zaten Türkiye'de bitirdiğiniz okulları ya da başka bir ülkede bitirdiğiniz okulları onlar tanıyor, olmuyor. Önemli olan şey, bir, bu CV'nin gerçekten dürüst, doğru olması. Uydurmamak gerekiyor. Çünkü öyle kişiler de var. Yaz ya işte dikkatlerini çeksin. Hayır, dikkatlerini çekmiyor. Sonradan sizi çağırıp sorduklarında
1: bakın, burada
0: şunu yazmışsınız. İnanın hiç gerek yok. Çünkü kendiniz olarak sadece kendinizi biraz kazmayı öğrenin. Ben neler yaptım? Bazen kendi bilincimizde olmuyoruz. Ne kadar değerli olduğumuzun bilincinde olmuyoruz. Lütfen biraz aslında neler yaptığınızın farkına varın. Evet, okulları bitirdik. İşte şunları okuduk. Ondan sonra ek eğitimler. Öyle bir hale geldi ki şu kısmı doğru. Online alınan gerçek eğitimleri tabii ki yazın. Ama kendinize şunu sorun. Ben bunu gerçekten yapabiliyor muyum? Bilmem kaç saatlik, şu anda tamamen bunu uydurma bir örnek olarak veriyorum. Bilmem kaç saat ben hiç elime drone almadan drone operatörlüğü online eğitimi almışım ve bunu bitirmişim. Ben kendimi oraya drone operatörüyüm olarak yazamam. Yapabiliyor muyum? Şuna güvenmeyin. Nasıl olsa işte telefon bunu uçuruyor. Bir şekilde kıvırırız gibi düşünmeyin. Gerçek olması lazım. Ya online dans eğitimi gördüm. Şimdi bu kişiyi çağırdılar dans öğretmeni olarak. Dans edebiliyor mu? Hayır. Sadece o dansın hangi yüzyılda işte yapıldığını falanını filanı biliyor. Online dans eğitimi olmaz.
1: Basit adımları biliyorsak buna yani, dans diyemeyiz.
0: Rica ediyorum, biraz kendimizin bilincinde olalım. Evet. Bu bir. İkincisi, CV'mizin, biz bu amaç hedef koyma programında şunu anlattık. Alakalı, uygun olması lazım. Relevant olması gerekiyor. Siz diyelim bir müzik okuluna başvuruyorsunuz. Hı-hı. Burada tabii ki temel eğitimleriniz yazacak ama garsonluk eğitimi bir ara almış olmanızı oraya yazmanıza gerek yok. CV'niz ne kadar kalabalıksa, kalabalıksa o kadar zor göze çarpmanız. O yüzden amaca yönelik olarak farklı farklı CV'ler hazırlayabilirsiniz. Farklı meslekleriniz olabilir ama bir yere gönderdiğiniz CV'niz farklı olabilir.
1: Evet.
0: Anlatabiliyor muyum? Garsonluk eğitimini küçümsediğim için söylemiyorum. Tam tersi, bir organizasyon firmasına başvurduğunuzda da o işe yarar. Bu sefer yan flüt çalıyor olmanız belki işe yaramaz. Bilemiyorum, belki
1: yani
0: de yarar.
1: Yani birbiriyle ilişkili olması, mantıklı olarak ilişkili
0: hedefe
1: olması.
0: Hedefe yönelik olması gerekiyor. Bunun haricinde programın başında söylediğim gibi badminton mu oynuyorsunuz? Vakti zamanınızda okulunuzun okuma kulübünde miydiniz? Edebiyat kulübünde miydiniz?
1: Sinema kulübünde
0: miydiniz? Dergilere yazı mı verdiniz? Kendiniz kısa film mi çektiniz? Kendiniz oyun yazdınız ve ufacık bir yerde mi oynandı?
1: Çizim dersleri mi aldınız?
0: Yani bunlarla alakalı yazmanız gerekiyor. Ve lütfen hobilerinize kitap okumak, müzik dinlemek yazmayın. Çünkü genel olarak kitap okuyoruz ve müzik dinliyoruz. Orada öğrenilmeye çalışılan şey sizin ne gibi spesifik ilgi alanınız olduğu. Burada birazcık daha belirli şeyler vermek gerekiyor. Genel olarak yani müzik dinlemek, herkes müzik dinliyor çünkü.
1: Evet.
0: Biraz daha kişisel olun. Çünkü kişisel olarak değerlisiniz. Kendinizi ortaya koymanız gerekiyor. Ya ben dantel örebiliyorum, bunu yazayım mı? Yaz.
1: Evet.
0: Hobin bu senin.
1: Kesinlikle.
0: Lütfen yaz. Çok alakasız ama işte ben öğrencime sordum. Ne yapmakta iyisin? Dedi ki bana, ben tırnak dekore edebiliyorum. Manikürcülüğe başlamak istediği için değil. Tırnak dekorasyonu yapıyor ve bu bir hobi. Ve bunun bilincinde olması müthiş bir şey. O yüzden siz biraz düşünün, ne gibi şeylere hobi olarak ediniyorsunuz, CV'nize yazsanız ne yazardınız? Bu konu üzerine biraz eğilin, portfolyonuza koyacak olsanız hangi çektiğiniz fotoğrafları neleri koyardınız ve neye başvurmak istiyorsanız? O arada bir şarkı da dinleyelim, kulağınız bizde olsun. Kısa bir aradan sonra tekrar Radyo Light'ta olacağız. Tekrar başka bir dünyada olacağız. Konumuz yurt dışına nasıl gidilir, neler yapmamız gerekiyor? Biraz sonra görüşüyoruz.

0: Radyo Light'tasınız. Başka bir dünyadasınız
1: başka
0: gençler.
1: Başka bir dünyaya hoş geldiniz.
0: Genç kalanlar, bu dünyaya sığmayanlar, başka diyarlara gitmek isteyenler. Bugünkü konumuz yurt dışına çıkmak. Ama yani çalışmak için, okumak için, staj için, yüksek lisans, doktora vesaire için çıkmak.
1: Evet, diyelim ki gittik. Buradaki kültüre nasıl uyum sağlayacağız? Ne gibi sıkıntılar yaşayabiliriz? Hayal kırıklığına uğrar mıyız?
0: Çok
1: ne yapmamız
0: güzel
1: gerekiyor?
0: Bu program biraz bir çember gibi kendine geri döndü. İlk başta dediğim şey vardı ya, neden gittiğinizi öncelikle bilmeniz gerekiyor. Eğer burada mutsuz olduğunuz için gidiyorsanız ve aslında içsel bir huzursuzluğunuz varsa, oraya gittiğinizde de mutsuz olacaksınız. Çünkü içsel sorununuzu, yani tebdili mekanda ferahlık vardır derler. Mekanı değiştirince her sorun çözülmeyebilir.
1: Evet.
0: Kendi yaşadığım bir şey anlatayım. Almanya'ya gittiğimizde 4 arkadaş olarak gittik. 3'ü depresyona girdi. Ben çok mutluydum. Aradaki fark, yani ülke aynı ülkeydi ve aynı şartlardaydık. Aradaki fark neydi? Onlar dedi ki burası çok ölü. Ben dışarı çıktığımda canlı bir yaşam görmüyorum. Çünkü iş saatleri içinde çıkıyorlar. Herkes ya çalışıyor ya okulda. Ama benim için zaten iş saatindeydi ve sonra nerenin canlı olacağını biliyordum. Hangi saatte canlı olacağını biliyordum. Ve o saatlerde canlı yerlerdeydim zaten. Sadece o ülkenin her şeye ayırdığı saatler çok belirliydi. Düzenliydi.
1: Kurallı
0: yani.
1: Kurallı ve düzenli
0: evet.
1: Olduğu için.
0: Ve benim için bu bir sorun olmadı. Eğleneceğim saatleri ona göre kolaylıkla ayarlayabildim. Biraz esnek olmamız gerekiyor.
1: Esnek.
0: İlla ki kafamızdaki şey o yere uymayabilir. Bu sürekli ülke ülke dolaşacağımız anlamına gelmiyor. Burada olmadı, burada olmadı. Sürekli hüsrana uğrarız. Ama biraz esnekliğimiz varsa, biraz uyum sağlayabiliyorsak,
1: evet,
0: ortama kalibre olabiliyorsak, ne ala, ne kadar güzel. O zaman mutlu oluruz, verimli oluruz,
1: evet,
0: ve o zaman orada kök salabiliriz. Çok güzel bir şey bu.
1: Evet.
0: Ve artık biz dünya insanı olmaya çalışıyoruz gençler ve genç kalanlar. Biz sadece Türkiye'nin insanı değiliz. Ha şöyle, Türk değil miyiz ya da başka bir etnik kökenden gelmiyor muyuz? Etnik kökenlerinizi reddedin demiyorum. Ama artık bütün dünya küreselleşiyor. Tabii ki kendi kültürlerimizi koruyoruz. Kendimizi koruyoruz. Bu demek değil. Ama bu, kendinizi bir kabuğa çekmeniz ve illa kendi kafanızdaki şeyi o ülkede yaşamanız anlamına gelmiyor.
1: Adaptasyonumuz ve uyumluluğumuz gerekli.
0: Gençler bu konuda çok başarılı. Bundan nesiller önce Almanya'ya gidenler çok büyük sorunlar yaşadı. Çünkü aynı kültürü ısrarla, aynı
1: orada
0: tarzı, aynı kültürü orada yaşamaya çalıştılar. Israrla oranın dilini öğrenmemeye çalıştılar. Dil, iletişim aracıdır. Öğrenilmesi gerekir. Çünkü bize de kendi dilimizde konuşulduğunda mutlu oluyoruz yani. Daha yakın geliyor, daha samimi geliyor.
1: Kesinlikle.
0: İlla şakır şakır Türkçe konuşmaları gerekmiyor. Bizle sadece saygı duydukları için o şekilde konuşmaya çalıştıklarında hoşumuza gidiyor.
1: Kesinlikle.
0: Orada hüsrana uğrama olayınız, eğer çok büyük paralar kazanacağım, böyle zengin işte Bob amca olacağım falan gibi bir hayaliniz varsa öyle olmayabilir. Olabilir ama olmayabilir.
1: Olmayabilir.
0: Gerçek amacınız kendinizi orada kendi yararınıza ve toplumun yararına geliştirmekse bu illaki olur, her yerde olur. O yüzden burada ya da orada olması çok bir şey bazen değiştirmiyor.
1: Evet.
0: Motivasyonunuza çok dikkat edin. Hazırladığınız projelere dikkat edin. Hangi ortamda daha iyi olacak? Mesela ben bir bilim çalışması yapıyorum ve eğer bana içinde bulunduğum ülke bunun kaynaklarını sunmuyorsa, tabii ki benim gidip bu kaynakları bana sunan, bu konuya eğilen bir ülkede bunu yapmaya çalışmam çok doğal.
1: Bunu da araştırmak gerekiyor gitmeden önce anladığım kadarıyla, değil mi?
0: Aynen öyle. Aynen
1: evet.
0: Öyle. O yüzden araştırın, insanlara yazın, çekinmeyin, size cevap vereceklerdir. Kendi psikolojik durumunuzu sürekli anlatmaya dönüşmesin. Yazdığınız insanların da, orada yazdığınız öğretmenlerin, profesörlerin, o ekibin de kendi işleri olacak ve gerçekten almak istediğiniz cevaplara yönelik sorular sorun lütfen. Başka bir şeyimiz var mıdır?
1: Vizyon, yani vizyonumuzu aslında bilmemiz gerekiyor. Ne yapmak istiyoruz? Oradaki amacımız ne? Oraya uygun mu? Buna adapte olmak önemli diye düşünüyorum. Değil mi?
0: Aynen öyle. Bir vizyonunuz olsun. Uzun vadede bu küçük hedeflerinize ulaştığınızda, tamam gittiniz, tamam işe girdik, ya da okuduk, tamam, ha ne oldu? Hani bugünlerin böyle genel şeyi var ya, evet tamam, ha tamam okuduk, işte evet Oxford, ha Yani bundan ne yapmak istediğiniz sizin vizyonunuz.
1: Evet.
0: Anca bu şekilde mutlu olursunuz. Para kazanarak, istediğiniz okula girerek değil. Çünkü okula girdim,
1: kesinlikle.
0: Evet, bu günlerde bu vizyonunuz hakkında siz konuşun. Eğer sorularınız varsa bize yazabilirsiniz.
1: Evet, baskabirdunya369@gmail.com baskabirdunya369@gmail.com lütfen bize yazın.
0: Başka bir dünyanın bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Bir sonraki bölümümüz muhtemelen yabancı dil öğrenmek üzerine olacak. Görüşmek üzere, kendinize çok iyi bakın.
1: Hoşça kalın.

0: Dinleyeceğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır.
1: İncil, milattan sonraki ilk yüzyılda yazıldı. İsa Mesih'in elçilerinden Matta, Yuhanna ve elçilerin yakın arkadaşları Markos ve Luka, ilk dört kitapçıkta İsa Mesih'in yaşamını ve öğretisini dikkatli ve ayrıntılı bir biçimde anlatırlar. İlk dört kitapçığı izleyen elçilerin işlerinde ise, İsa Mesih'in seçtiği elçilerin etkinlikleri, birçoğu Anadolu'da olmak üzere Tanrı'nın bu elçiler aracılığıyla ilk inanlı topluluklarını nasıl oluşturduğu anlatılır. İncil'de yer alan mektuplar, İsa Mesih'in öğrencileri tarafından bu ilk inanlı topluluklarına yol göstermek, onun öğretisine uygun bir yaşam sürmelerini sağlamak ve karşılaştıkları sorunların üstesinden nasıl gelebileceklerini göstermek amacıyla yazıldı. İncil'in sonunda yer alan esinleme kitapçığı, elçi Yuhanna'nın gelecekteki olayları haber veren peygamberlik sözleridir. Kutsal Ruh'un esiniyle değişik kişiler tarafından değişik zamanlarda yazılmış olan bütün bu kitapçıklar, İsa'dan sonra ilk yüzyıllarda derlenip bir araya getirilmiştir. İncil 27 bölümden meydana gelir. Dinleyeceğiniz İncil bölümü Yeni Yaşam Yayınları tarafından Çağdaş Türkçe'ye çevrilmiştir.

0: 7. Bölüm Yahudi Önderlerin İmansızlığı.
1: Görevliler geri dönünce başkâhinlerle ferisiler niçin onu getirmediniz diye sordular. Görevliler, hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler. Ferisiler, yoksa siz de mi aldandınız dediler. Önderlerden ya da ferisilerden ona iman eden oldu mu hiç? Kutsal yasayı bilmeyen bu halk lanetlidir. İçlerinden biri, daha önce İsa'ya gelen Nikodim onlara şöyle dedi. Yasamıza göre bir adamı dinlemeden, ne yaptığını öğrenmeden onu yargılamak doğru mu? Ona, yoksa sen de mi celil edensin diye karşılık verdiler. Araştır bak, celil eden peygamber çıkmaz. Bundan sonra herkes evine gitti.
0: 8. Bölüm Zinada Yakalanan Kadın.
1: İsa ise Zeytin Dağı'na gitti. Ertesi sabah erkenden yine tapınağa döndü. Bütün halk onun yanına geliyordu. O da oturup onlara öğretmeye başladı. Din bilginleri ve ferisiler zina ederken yakalanmış bir kadın getirdiler. Kadını orta yere çıkararak İsa'ya, "Öğretmen, bu kadın tam zina ederken yakalandı," dediler. "Musa, yasada bize böyle kadınların taşlanmasını buyurdu. Sen ne dersin?" Bunları İsa'yı denemek amacıyla söylüyorlardı. Onu suçlayabilmek için bir neden arıyorlardı. İsa eğilmiş, parmağıyla toprağa yazı yazıyordu. Durmadan aynı soruyu sormaları üzerine doğruldu ve "İçinizde kim günahsızsa ilk taşı o atsın," dedi. Sonra yine eğildi, toprağa yazmaya başladı. Bunu işittikleri zaman başta yaşlılar olmak üzere birer birer dışarı çıkıp İsa'yı yalnız bıraktılar. Kadın ise orta yerde duruyordu. İsa doğrulup ona, "Kadın, nerede onlar? Hiçbiri seni yargılamadı mı?" diye sordu. Kadın, "Hiçbiri efendim," dedi. İsa, "Ben de seni yargılamıyorum," dedi. "Git, artık bundan sonra günah işleme."
0: Geçerli tanıklık.
1: İsa yine halka seslenip şöyle dedi. "Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur." Ferisiler, "Sen kendin için tanıklık ediyorsun. Tanıklığın geçerli değil," dediler. İsa onlara şu karşılığı verdi. "Kendim için tanıklık etsem bile tanıklığım geçerlidir. Çünkü nereden geldiğimi ve nereye gideceğimi biliyorum. Oysa siz nereden geldiğimi, nereye gideceğimi bilmiyorsunuz. Siz insan gözüyle yargılıyorsunuz. Ben kimseyi yargılamam. Yargılasam bile benim yargım doğrudur. Çünkü ben yalnız değilim. Ben ve beni gönderen baba birlikte yargılarız. Yasanızda da iki kişinin tanıklığı geçerlidir diye yazılmıştır. Kendim için tanıklık eden bir ben varım, bir de beni gönderen baba benim için tanıklık ediyor." O zaman ona, "Baban nerede?" diye sordular. İsa şu karşılığı verdi. "Siz ne beni tanırsınız ne de babamı. Beni tanısaydınız babamı da tanırdınız." İsa bu sözleri tapınakta öğretirken bağış toplanan yerde söyledi. Kimse onu yakalamadı çünkü saati henüz gelmemişti. İsa yine onlara, "Ben gidiyorum. Beni arayacaksınız ve günahınızın içinde öleceksiniz. Benim gideceğim yere siz gelemezsiniz," dedi. Yahudi yetkililer, "Yoksa kendini mi öldürecek?" dediler. "Çünkü benim gideceğim yere siz gelemezsiniz," diyor. İsa onlara, "Siz aşağıdansınız, ben yukarıdanım," dedi. "Siz bu dünyadansınız, ben bu dünyadan değilim. İşte bu nedenle size günahlarınızın içinde öleceksiniz," dedim. "Benim o olduğuma iman etmezseniz günahlarınızın içinde öleceksiniz." Ona, "Sen kimsin?" diye sordular. İsa, "Başlangıçtan beri size ne söyledimse oyum," dedi. "Sizinle ilgili söyleyecek ve sizleri yargılayacak çok şeyim var. Beni gönderen gerçektir. Ben ondan işittiklerimi dünyaya bildiriyorum." İsa'nın kendilerine babadan söz ettiğini anlamadılar. Bu nedenle İsa şöyle dedi. "İnsanoğlunu yukarı kaldırdığınız zaman benim o olduğumu, kendiliğimden hiçbir şey yapmadığımı ama tıpkı babanın bana öğrettiği gibi konuştuğumu anlayacaksınız. Beni gönderen benimledir. O beni yalnız bırakmadı. Çünkü ben her zaman onu hoşnut edeni yaparım." Bu sözler üzerine birçokları ona iman etti.
0: İbrahim'in çocukları, iblisin çocukları.
1: İsa kendisine iman etmiş olan Yahudilere, "Eğer benim sözüme bağlı kalırsanız gerçekten öğrencilerim olursunuz. Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak," dedi. "Biz İbrahim'in soyundanız," diye karşılık verdiler. "Hiçbir zaman kimseye kölelik etmedik. Nasıl oluyor da sen özgür olacaksınız?" diyorsun. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. Günah işleyen herkes günahın kölesidir," dedi. "Köle ev halkının sürekli bir üyesi değildir ama oğul sürekli üyesidir. Bunun için oğul sizi özgür kılarsa gerçekten özgür olursunuz. İbrahim'in soyundan olduğunuzu biliyorum. Yine de beni öldürmek istiyorsunuz. Çünkü yüreğinizde sözüme yer vermiyorsunuz. Ben babamın yanında gördüklerimi söylüyorum. Siz de babanızdan işittiklerinizi yapıyorsunuz." "Bizim babamız İbrahim'dir," diye karşılık verdiler. İsa, "İbrahim'in çocukları olsaydınız, İbrahim'in yaptıklarını yapardınız," dedi. "Ama şimdi beni, Tanrı'dan işittiği gerçeği sizlere bildireni, öldürmek istiyorsunuz. İbrahim bunu yapmadı. Siz babanızın yaptıklarını yapıyorsunuz. Biz zinadan doğmadık. Bir tek babamız var, o da Tanrı'dır," dediler. İsa, "Tanrı babanız olsaydı beni severdiniz," dedi. "Çünkü ben Tanrı'dan çıkıp geldim. Kendiliğimden gelmedim. Beni o gönderdi. Söylediklerimi neden anlamıyorsunuz? Benim sözümü dinlemeye dayanamıyorsunuz da ondan. Siz babanız iblistensiniz ve babanızın arzularını yerine getirmek istiyorsunuz. O başlangıçtan beri katildi. Gerçeğe bağlı kalmadı. Çünkü onda gerçek yoktur. Yalan söylemesi doğaldır. Çünkü o yalancıdır ve yalanın babasıdır. Ama ben gerçeği söylüyorum. İşte bunun için bana iman etmiyorsunuz. Hanginiz bana günahlı olduğumu kanıtlayabilir? Gerçeği söylüyorsam niçin bana iman etmiyorsunuz? Tanrı'dan olan Tanrı'nın sözlerini dinle. İşte siz Tanrı'dan olmadığınız için dinlemiyorsunuz."
0: İsa'nın yüceliği.
1: Yahudiler ona şu karşılığı verdiler: "Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin demekte haklı değil miyiz?" İsa, "Beni cin çarpmadı," dedi. "Ben babamı onurlandırıyorum. Ama siz beni aşağılıyorsunuz. Ben kendimi yüceltmek istemiyorum. Ama bunu isteyen ve yargılayan biri vardır. Size doğrusunu söyleyeyim. Bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla görmeyecektir." Yahudiler, "Seni cin çarptığını şimdi anlıyoruz," dediler. "İbrahim öldü. Peygamberler de öldü. Oysa sen bir kimse sözüme uyarsa ölümü asla tatmayacaktır diyorsun. Yoksa sen babamız İbrahim'den üstün müsün? O öldü. Peygamberler de öldü. Sen kendini kim sanıyorsun?" İsa şu karşılığı verdi: "Eğer ben kendimi yüceltirsem yüceliğim hiçtir. Beni yücelten Tanrımız diye çağırdığınız babamdır. Siz onu tanımıyorsunuz ama ben tanıyorum. Onu tanımadığımı söylersem sizin gibi yalancı olurum ama ben onu tanıyor ve sözüne uyuyorum. Babanız İbrahim günümü göreceği için sevinçle coşmuştu. Gördü ve sevindi." Yahudiler, "Sen daha 50 yaşında bile değilsin. İbrahim'i de mi gördün?" dediler. İsa, "Size doğrusunu söyleyeyim. İbrahim doğmadan önce ben varım," dedi. O zaman İsa'yı taşlamak için yerden taş aldılar. Ama o gizlenip tapınaktan çıktı.
0: 9. Bölüm. Kör bir adam iyileştiriliyor.
1: İsa yolda giderken doğuştan kör bir adam gördü. Öğrencileri İsa'ya, "Rabbi, kim günah işledi de bu adam kör doğdu? Kendisi mi yoksa annesi babası mı?" diye sordular. İsa şu yanıtı verdi: "Ne kendisi ne de annesi babası günah işledi. Tanrı'nın işleri onun yaşamında görülsün diye kör doğdu. Beni gönderenin işlerini vakit daha gündüzken yapmalıyız. Gece geliyor, o zaman kimse çalışamaz. Dünyada olduğum sürece dünyanın ışığı benim." Bu sözleri söyledikten sonra yere tükürdü, tükürükle çamur yaptı ve çamuru adamın gözlerine sürdü. Adama, "Git Şiloah havuzunda yıkan," dedi. Şiloah, gönderilmiş anlamına gelir. Adam gidip yıkandı, gözleri açılmış olarak döndü. Komşuları ve onu daha önce dilenirken görenler, "Oturup dilenen adam değil mi bu?" dediler. Kimi, "Evet odur," dedi. Kimi de, "Hayır ama ona benziyor," dedi. Kendisi ise, "Ben oyum," dedi. "Öyleyse gözlerin nasıl açıldı?" diye sordular. O da şöyle yanıt verdi: "İsa adındaki adam çamur yapıp gözlerime sürdü ve bana Şiloah'a git yıkan dedi. Ben de gidip yıkandım ve gözlerim açıldı. Ona nerede o diye sordular, bilmiyorum dedi.
0: Ferisilerin soruşturması.
1: Eskiden kör olan adamı Ferisilerin yanına götürdüler. İsa'nın çamur yapıp adamın gözlerini açtığı gün Şabat günüydü. Bu nedenle Ferisiler de adama gözlerinin nasıl açıldığını sordular. O da İsa gözlerime çamur sürdü, yıkandım ve şimdi görüyorum dedi. Bunun üzerine Ferisilerin bazıları bu adam Tanrı'dan değildir dediler. Çünkü Şabat gününü tutmuyor. Ama başkaları günahkar bir adam nasıl bu tür belirtiler gerçekleştirebilir dediler. Böylece aralarında ayrılık doğdu. Eskiden kör olan adama yine sordular. Senin gözlerini açtığına göre onun hakkında sen ne diyorsun? Adam, o bir peygamberdir dedi. Yahudi yetkililer gözleri açılan adamın annesiyle babasını çağırmadan onun daha önce kör olduğuna ve gözlerinin açıldığına inanmadılar. Onlara, kör doğdu dediğiniz oğlunuz bu mu? Peki şimdi nasıl görüyor diye sordular. Adamın annesiyle babası şu karşılığı verdiler. Bunun bizim oğlumuz olduğunu ve kör doğduğunu biliyoruz. Ama şimdi nasıl gördüğünü, gözlerini kimin açtığını bilmiyoruz. Ona sorun. Ergin yaştadır. Kendisi için kendisi konuşsun. Yahudi yetkililerden korktukları için böyle konuştular. Çünkü yetkililer İsa'nın Mesih olduğunu açıkça söyleyeni havra dışı etmek için aralarında söz birliği etmişlerdi. Bundan dolayı adamın annesiyle babası ergin yaştadır, ona sorun dediler. Eskiden kör olan adamı ikinci kez çağırıp Tanrı hakkı için doğruyu söyle dediler. Biz bu adamın günahkar olduğunu biliyoruz. O da şöyle yanıt verdi. Onun günahkar olup olmadığını bilmiyorum. Bildiğim bir şey var. Kördüm, şimdi görüyorum. O zaman ona sana ne yaptı, gözlerini nasıl açtı dediler. Onlara size demin söyledim ama dinlemediniz dedi. Niçin yeniden işitmek istiyorsunuz? Yoksa siz de mi onun öğrencileri olmak niyetindesiniz? Adama söverek onun öğrencisi sensin dediler. Biz Musa'nın öğrencileriyiz. Tanrı'nın Musa ile konuştuğunu biliyoruz ama bu adamın nereden geldiğini bilmiyoruz. Adam onlara şu karşılığı verdi. Şaşılacak şey. Onun nereden geldiğini bilmiyorsunuz ama gözlerimi o açtı. Tanrı'nın günahkarları dinlemediğini biliriz ama Tanrı kendisine tapan ve isteğini yerine getiren kişiyi dinler. Dünya var olalı bir kimsenin doğuştan kör olan birinin gözlerini açtığı duyulmamıştır. Bu adam Tanrı'dan olmasaydı hiçbir şey yapamazdı. Onlar buna karşılık tamamen günah içinde doğdun, sen mi bize ders vereceksin diyerek onu dışarı attılar.
0: Ruhsal körlük.
1: İsa adamı kovduklarını duydu. Onu bularak sen insanoğluna iman ediyor musun diye sordu. Adam şu yanıtı verdi. Efendim o kimdir? Söyle de kendisine iman edeyim. İsa onu gördün. Şimdi seninle konuşan odur dedi. Adam Rab iman ediyorum diyerek İsa'ya tapındı. İsa görmeyenler görsün, görenler kör olsun diye yargıçlık etmek üzere bu dünyaya geldim dedi. Onun yanında bulunan bazı ferisiler bu sözleri işitince yoksa biz de mi körüz diye sordular. İsa, kör olsaydınız günahınız olmazdı dedi. Ama şimdi görüyoruz dediğiniz için günahınız duruyor.
0: 10. Bölüm İyi Çoban.
1: Size doğrusunu söyleyeyim. Koyun ağılına kapıdan girmeyip başka yoldan giren kişi hırsız ve hayduttur. Kapıdan giren ise koyunların çobanıdır. Kapıyı bekleyen ona kapıyı açar. Koyunlar çobanın sesini işitirler, o da kendi koyunlarını atlarıyla çağırır ve onları dışarı götürür. Kendi koyunlarının hepsini dışarı çıkarınca önlerinden gider. Koyunlar da onu izler. Çünkü onun sesini tanırlar. Bir yabancının peşinden gitmezler, ondan kaçarlar. Çünkü yabancıların sesini tanımazlar. İsa onlara bu örneği anlattıysa da ne demek istediğini anlamadılar. Bunun için İsa yine size doğrusunu söyleyeyim dedi. Ben koyunların kapısıyım. Benden önce gelenlerin hepsi hırsız ve hayduttu. Ama koyunlar onları dinlemedi. Kapı benim. Bir kimse benim aracılığımla içeri girerse kurtulur. Girer, çıkar ve otlak bulur. Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Ben iyi çobanım. İyi çoban koyunları uğruna canını verir. Koyunların çobanı ve sahibi olmayan ücretli adam kurdun geldiğini görünce koyunları bırakıp kaçar. Kurt da onları kapar ve dağıtır. Adam kaçar çünkü ücretlidir ve koyunlar için kaygı duymaz. Ben iyi çobanım. Benimkileri tanırım. Baba beni tanıdığı, ben de babayı tanıdığım gibi benimkiler de beni tanır. Ben koyunlarımın uğruna canımı veririm. Bu ağıldan olmayan başka koyunlarım var. Onları da getirmeliyim. Benim sesimi işitecekler ve tek sürü, tek çoban olacak. Canımı tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz. Ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de, tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu babamdan aldım. Bu sözlerden dolayı Yahudiler arasında yine ayrılık doğdu. Birçoğu onu cin çarpmış, delidir. Niçin onu dinliyorsunuz diyordu. Başkaları ise bunlar cin çarpmış bir adamın sözleri değil dediler. Cin körlerin gözlerini açabilir mi?
0: İsa'ya karşı tepkiler büyüyor.
1: O sırada Yeruşalem'de tapınağın açılışını anma bayramı kutlanıyordu. Mevsim kıştı. İsa tapınağın avlusunda Süleyman'ın eyvanında yürüyordu. Yahudi yetkililer onun çevresini sararak "Bizi daha ne kadar zaman kuşkuda bırakacaksın?" dediler. "Eğer Mesih'sen bize açıkça söyle." İsa onlara şu karşılığı verdi. "Size söyledim ama iman etmiyorsunuz. Babamın adıyla yaptığım işler bana tanıklık ediyor. Ama siz iman etmiyorsunuz. Çünkü benim koyunlarımdan değilsiniz. Koyunlarım sesimi işitir. Ben onları tanırım, onlar da beni izler. Onlara sonsuz yaşam veririm. Asla mahvolmayacaklar. Onları hiç kimse elimden kapamaz. Onları bana veren babam her şeyden üstündür. Onları babanın elinden kapmaya kimsenin gücü yetmez. Ben ve baba biriz." Yahudi yetkililer onu taşlamak için yerden yine taş aldılar. İsa onlara "Size babadan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim." dedi. "Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?" Şöyle yanıt verdiler. "Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun." İsa şu karşılığı verdi. "Yasanızda siz ilahlarsınız dedim diye yazılı değil mi? Tanrı kendilerine sözünü gönderdiği kimseleri ilahlar diye adlandırır. Kutsal yazıda geçerliliğini yitirmez. Baba beni kendine ayırıp dünyaya gönderdi. Öyleyse Tanrı'nın oğluyum dediğim için bana nasıl küfür ediyorsun dersiniz. Eğer babamın işlerini yapmıyorsam bana iman etmeyin. Ama yapıyorsam bana iman etmeseniz bile yaptığım işlere iman edin. Öyle ki babanın bende, benim de babada olduğumu bilesiniz ve anlayasınız." Onu yine yakalamaya çalıştılarsa da ellerinden sıyrılıp kurtuldu. Tekrar Şeria Irmağı'nın karşı yakasına, Yahya'nın başlangıçta vaftiz ettiği yere gitti ve orada kaldı. Birçokları "Yahya hiç mucize yapmadı ama bu adam için söylediklerinin hepsi doğru çıktı" diyerek İsa'ya geldiler. Ve orada birçokları ona iman etti.
2: Dinlediğiniz bu program Hristiyan teolojisine göre hazırlanmış olup programda geçen bütün ayetler Kitab-ı Mukaddes'ten alınmıştır. Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
3: Biz doktorlar hem toplum sağlığı hem bireysel sağlık açısından dumansız hava sahasının en sıkı destekçileriyiz.
2: O zaman rahat bir nefes alabiliriz doktor bey.
3: Evet, hem derin hem sağlıklı bir nefes.
2: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418 faks çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Yes, Lord. Adonai, we give you praise, Lord.
1: Sonsuz bir hayat.
2: Gerçeği tanı.
3: Radio Light.
1: 103.6.
3: 103.6 FM.
1: Radio Light.
4: Holy Spirit, we invite you.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

that God can break a nation. Yes, it's true.

0: Farklı bir duygu.
1: Radio Light.
0: Farklı bir tat.
1: 103.6 FM.
2: Radio Light.

Deprem sırasında bina içindeyseniz en yakın sağlam mobilyanın yanında uygun pozisyonda oturun. Mobilya ya da ağır eşyaları kapı önlerine yerleştirmeniz. Sarsıntıyla düşme riski olan mobilyaları yerlerine sabitleyiniz. Unutmayın, alacağınız basit önlemler afet riskini azaltır.

0: Çocuğunuz her gün çeşitli kazalarla karşı karşıya kalabilir. Hiç umulmadık anlarda karşılaşabilecekleri risklerde onları koruyan eller vardır. Günlük ödeyeceğiniz 1 lira 10 kuruş ile çocuklarınızı koruyan elleri siz de iş kazası ve meslek hastalıkları risklerine karşı koruyabilirsiniz. Unutmayın, artık ev hizmetlerinde çalışanlar da sigortalı. Sosyal Güvenlik Kurumu.
1: Hayat kurtarmak için yardım etmek sandığınızdan daha kolay. Bu yöntemin adı ise sarışık kalp masajı.
2: 13 yaş ve üzerinde bir kişinin aniden yere yığıldığını, iç çeker gibi nefes aldığını veya nefesinin kesildiğini görürseniz bu yöntemi kullanmaktan çekinmeyin. İlk önce yanınızdakilerden hemen 112'yi aramasını isteyin. Kimse yoksa kendiniz arayın. Sonrasında ilk yardım sertifikanız varsa mağdur kişiye yönelin. Elinizin ayağını göğüs ortasına yerleştirin. Diğer elinizi onun üstüne koyun. Ambulans gelene kadar en az dakikada 100 kere olacak şekilde güçlü ve hızlı kalp masajı uygulayın.
1: Siz de sadece elinizle bir insanın hayatını kurtarmak için yardımcı olabilirsiniz.
3: Yine bir mezuniyet töreni ve geri sayım.
4: 5, 4, 3, 2, 1, şimdi!
5: Oh. Abi ne oldu, iyi misin?
6: Kolum çıktı sanırım.
5: Ambulans çağıralım mı hemen?
6: Yok abi, gerek yok.
3: Gerek yok der tabii. Çünkü mezun oldu ve sosyal güvencesi bitti. Bitmedi. Mezun olduktan sonra 2 yıl daha devam ediyor. Lise öğrencileri 20, üniversite öğrencileri de 25 yaşını geçmeyecek şekilde mezun olduktan sonra 2 yıl daha devlet güvencesinde.
6: Ama benim GSS borcum var.
3: 25 yaşına kadar olan herkesin genel sağlık sigorta borçları silindi. Detaylı bilgi için SGK.gov.tr'yi ziyaret edebilirsiniz.
7: Sonsuz bir hayat.
8: Gerçeği tanı.
9: Radio Light.
7: 103.6.
9: 103.6 FM.
7: Radio Light.

Let's lift them up. Come on, put your hands together.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34.350 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: Halkın ortak kullanım alanlarında solunan havanın kalitesi yükseliyor. Çünkü Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası.
1: Ben çocuğuma gözüm gibi bakarken birileri gelip yüzüne duman üflüyordu. Ama artık rahatım. Bir anne olarak çocuğumun sağlığı için dumansız hava sahası hareketini sonuna kadar destekliyorum.
0: Bütün anneler de sizin gibi düşünüyordur. Eminim.
2: Elbette. Bütün annelere destek vermeye çağırıyorum. Çok önemli.
0: Türkiye'nin havası artık dumansız hava sahası. Dumansız yaşama destek olun, havanızı koruyun.
3: Radio Light.
4: 103.6.
3: 103.6 FM.
4: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 44 18'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: soru@radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
1: Radio Light 103.6 FM.

0: Radio Light.
1: 103.6
2: 103.6 FM.
1: Radio Light.

0: Her türlü soru, öneri ve isteklerinizi PK5 34355 Beşiktaş İstanbul adresine mektup yazabilir.
1: Farklı bir duygu.
0: 0212 227 4418'e fax çekebilir.
1: Farklı bir tat.
0: Soru @radiolight.net adresine elektronik posta olarak gönderebilirsiniz.
2: Radio Light 103.6 FM.

0: sonsuz bir hayat.
1: Gerçeği tanıt.
2: Radio Light.
0: 103.6.
2: 103.6 FM.
3: Radio Light.

we give you praise.

Bless you, Lord. Bless you, Lord. Thank you, Lord.